0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

bu sahifimizde yazlık tatilde oynaganda kandak kılganda kalı azar kesilinin olduğunu algılı buludu degen haber dektinlerde buludu. Yazlık tatilde nurgun kişi şehir sırtıdaki ormanlıkı berip salkındaş, sayahat kılış ya ki yurtuğa kaytıp tukkan yoklaşını pilalladı. Köpçilik paş çekiviliştin sakılınış, üçe yolu yukumluk keselliklerinin aldığını eliş bilen aldıraş bulganda, tekimi yoşurun, ama zeyni zor bulgan bir hıl kesellik kalı azar kesilinin, yani içki aza, lişman kesili depme atılıdı. Yazlık tatilde tarqılışının yukarı pallisi bulup, bizden hoşyarlıkımızını östürüşümüzge doğru geliydi. Bugün siz üçün kalı azar kesilini etraplık, çoğunkur analiz kılıp, siz ve ailenizdikilerinin yazlık tatilini sağlam bir xatar ötküzüşüge yardan berimiz. Birinci, kalı azar kesili degen neme? Kalı azar kesili, lişman kesel kuzgatkıcı kurt keltürüp çıkargan bir xil sozulma parazit kurt kesili. Onun mahiyeti kesel kuzgatkıcı kurt, jiger taldaki zor yutkıcı hücayrilerge ziyan yetküzüp, tal jigerinin çoğunayışı ve zahmilinişini keltürüp çıkardı. Eğer vaxtada ölçemlik davalanmasa, ölüp gitiş nisbeti nahayti yukarı buludu. Növette devletimizde kalı azar kesli bütün memleketke emez belki asaslıqi Huabey, Garbi Şimal ve Garbi Cenubdiki kısmen rayonlarga tarqalgan bulup, Beijing, Hebei, Sanshi, Shanshi, Henan, Gansu, Xinjiang, Sichuan qatarlıq jaylarını öz içtige aladı. Şuna yazlık tatilde bu rayonlarga berip sayahat kılganda, dalıdı konganda ya ki dalı paaliyetlerini kanat yaydırganda müdafiyelenişke tekimi dikkat kılıp, kalı azar kesilini tarqıtıdgan komutunun çekivilişidin sakılınış gerek. İkinci, kalı azar kesilinin tarqılışı, kalı azar kesilinin tarqılışı bir açkışlık vasıtçı. Komutuğu muhtaç. O aran 2 mm'den 5 mm'ğıcı kilidigan bir xil kiçik uçar kurt bulup, teninin rengi külüren seyriq. Bütün bedeni de tük özgen. Kanıtı vihetti şekilde yukurgi yeyilgan. Onun uçuş iktidarı aciz bulup, daim sekreş şekilde uçudu. Avaz çıkarmaydıgan bulgaçka asalla sel karlıp kalıdı. Kündüzü yoşurunup, keçisi hareket kılıdı. Adatta gugum vaxtıdın tan seher gece adam ve çarıvlarını çıkıvalıdı. Nem, karangu, organik maddeler mol muhit.

0: Kesellikning asaslıq alahidiliki. Köp yil sijil aldın iliş və tizgilləş arqılıq döltimizdə kalı azar kesilnin yuqmey tarixdiki kən tarqilişdin tövən tarqiliş haldigi özgərdi. Lekin bütünləy tüvitilgini yuq. Növətti yanıla kesellik misali davamlıq dokulat qılnavadudu. Döltimizdə kalı azar kesliyə asaslıqi adem mənbəlik, it mənbəlik və yavayı hayvallar mənbəlik dəb üç xil tarqiliş tipini öz içigə aladu. Oxşaş bolmağan tiplarının yuqum mənbəsi, tarqiliş alahidiliki və tarqiliş rayonada bəlgilik pərq mövcud. Yaqınqı yıllardan buyan kesellik misali asaslıqi tarqaq bolışını asas qılğan bulub, az sandiki rayonlarda toplish xarakterlik yuqum əhvalı görüldü. Tağlıq rayon, İdirliq, yeza və qismən itmənbəlik tarqilişçən rayonlar yanıla aldın iliş tizgilləşnən muhim nöqtisi qılındı. Kalı azar kesli roşan pəsil xarakterigi iyge. Tarqitiş vasitisi bolğan kumuta adətdə hər yili 5-ci aydın 9-ci ayğıca hərkət qılıdı. Bunun işçidə 6-ci aydın 7-ci ayğıca ən jallınıdı. Şuna yaz pəsli yuqumluş xəvpi bir qədər yuqur bolğan məzgili hesablınıdı. Lekin yuqumlanğandan keyinki yoshirin mezgili odatda bir necha haftadan bir necha oygacha bo'lgachqa bemorda ko'pincha kuz, qish faslida hatto 2-chi yili ondan kasallik alomati ko'riladi. Dehqonlar, bolalar va dalada mashg'ulot qiladigan kishilar to'pining yuqumlanish xavfi bir qadar yuqori bo'ladi. 4-chi, kasallik alomatlarini farqlandirish. Yuqumlanğandan keyin yoshirin mezgili odatda 3 oydan 6 ayğıcı buludu. Asaslıq kesellik alametleri uzak müddət qızdımısı, tertipsiz örləş, cigər, tal yuğunaş, kan azlı qatarlıqlarını öz işçiga aludu. Kesellik alametleri tipik bulmaydı. Asanla xata diagnoz koyulup qaludu. Əgər yuqurqi kesellik alametleri körülsə, onun üstüge yuqum rayonada turuş tarixi bulsa, kalı azar kesledin çoxum yüksək uşyar buluş gerek. 5-ci. Kumudidin yiraq durup tarqilishni tosuş. Paşılıq arqılıq mudap yelniş. Kalı azar kesli tarqalgan rayonu berip qonganda uzak ünümlük paşılıq işiltişki boludu. Uxlaştın burun paşılıqta kumud bar yoqlıqını tekşürüş gerek. Kiyim kecek arqılıq mudap yelniş. Gugum tüşkende və keçide sırt kıçıqanda imkan kadar sus ranglik, uzun yanlik kiyim və iştan uzun paypaq kiyip terinin ecilip kelişini azaytış gerek. Kimiyelik mudap yeliniş. Ecilip durgan terge terkibide bivin en katarlıklar bolgan ünümlük haşaret yoktuş doğrularını sürkeş gerek. Ermek hayvallarını tekşürüş. Yazlık tatilde ermek itni elip yuqum rayonuğa tukkan yokluğulu ya ki sayahat kılığılı berip öyge kaytkandın kiyinki yerim yılda en yaxsı bir qetim ermek hayvallarının kalı azar kesli antitilasını tekşürtüş gerek.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Hoşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleş, bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Hoşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden görü.

0: bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçültüş kapsülü. B türdeki OTC doğru. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsül. İçindeki doğru kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleyip bedeni küçültüdü. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçültüş kapsülü. B türdeki OTC doğru. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsül. İçindeki doğru kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleyip bedeni küçültüdü. Belp telip ağrış, baş kıyış,
1: Sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə Sağlamlıqın ilgiri sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxansı, pənni umumlaşdırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlerini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarıqtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Ertigelli Haberle programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 31 günü, Cuma. Dehkalla kalendarı boyunca 6 ayının 18 günü.
2: Aval bu kitimki programımızdan asasi mezmullarını tanıştırmız.
1: Avtonom rayon süni akıl koşulgan hareketini yukarı orundan algı sürüp köpkül kolluğunuş muhiyetini kengeytip rakamlaştırış, akıllaştırış arkalık kesifinin derecesini östürüş, xalık turmuşunu yakşılaş ve cemiyetini idare kılışka kuvvet koştu.
2: Şincan yakşı cay temizliği, Şincan'a gayri maddi medeniyet mirasları cihette yardım veriş 2026 yıllık baş temelik körgezme faaliyeti başlandı.
1: Stansımızdan gayri maddi medeniyet miraslarından özara örnek gelip yugurup, Cunha medeniyetini kalıptın itiraf kılışını küçeyteyli mavzuluk obzori.
2: Devlet yolu 30. liniyesi Lian Yungang Qorğas yuqarı sürətlik taş yolunun Şinxinxia Qumul Tuyuq bölgini özgərtib kengaytış qurulışı tamamlanıp qatnaş başlandı.
1: Devlet içindeki en çok neftlikteki Hemrah gazını bir taraf kılış punkti Şinjan neftlik şirketi neft eliş işkinci zavıtı da işkı kırıştırıldı.
2: Avtonom rayon işte yaralanışının oldini eliş 5 yıllık hareket planını yolga koyup işte yaralanış hadisesi 101 nispetini küçep tövelletişini nişanladı.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Emdi yeni ideya arkalık yeni musabiga yetekçilik kılaylı sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Yangju haber kıladı. Avtonom rayon bu yıldan bu yan mevkani baylık üstünlükige koyup, rakamlaştırış fırsatını çan tutup, süni akıl koşulgan hareketini yukarı orundan alga sürüp, köp menbelik kullanış muhitini kengaytip, rakamlaştırış, akıllaştırış bilen kesipnin derecesini östürüşge kuvvet koşup, halk durmuşunu yakşılap ve cemiyetini idare kılıp, yukarı süpetlik terakkiyatka güçlük kuvvet beyğişledi. 750 kilovoltluk Ürümçi Şimali Transformator Punkti'den 750 kilovoltluk Çıngı Dağı Transformator Punkti'ci bolgan Ürümçi Çıngı Dağı 2. liniyesine Şincan Tuh 703 Besim Özgertiş Çeklik Şirketi'nin yürüştürüş, tekşürüş hadımları yakından buyan ademsiz uçkıda avtomatik çarlaş meşgulatı elip bardı. İlgirgeki seliş durganda liniye çarlaş

0: Vatan xizmetiga ko'ngil bo'lganligi, qo'llaganligi va yordam berganligiga samimiy rahmat aytdi. U mundaq dedi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida va ko'ngil bo'lishi g'amxo'rlik qilishida Xinjiang yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiyuzlik izchillashtirib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda ching turib, 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, har millat kadrlari va ommasini ittifoqlashtirib va yetak jasorat bilan ilgirlab Tianshanning janub shimolida jamiyat inoq muqim bo'lgan xalq xotirjam yashaydigan xushal xuram ishlaydigan obod manzirini barliqqa keltirdi. Shinjang yaxshi joy temasidagi Shinjangga g'ayri moddiy madaniyat miroslari jihati yordam berish bosh temalik ko'rgazma faoliyati 2021 yildan boshlab uda 6 navbat o'tkazilib, mo'l natijalar qo'lga kelib, ta'sir doirasi kengayib, Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirishni chuqur amalda ko'rsatish, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini obrazlik, ta'sirlik, unumlik mustahkamlash, millatlarning o'rilishishi, almashtirishi, yug'urilishni ilgir surishdiki kursluk faaliyetke aylandı. Bu kıtımlık faaliyetini fırsat da bilip, kerindaş ülkeler bilen medeniyet almıştırışını sıcıl çoğunkurlaştırıp, gayri maddi medeniyet mırasları arkalık, Şincan hikayesini yakşı sözlep, Jonghua medeniyetini emeli boyum, emeli menzire, emeli iş arkalık kişiler kalbigi çoğunkur sındırıp, bunun şallık devr nurunu tehimu culalandırımız. Faaliyet meydanında senetteki gayri maddi medeniyet mıraslarının sihri küçük katarlık numarla uğurlanıp, gayri maddi medeniyet mırasının koğdaş ve onun varislik kılıç neticeleri merkezlik eksi ettirilip, medeniyetle yuğurluşunun sihri küçük namayen kılındı. Merkezi radyo televiziya baş stansı işleydiğen Jongo'daki gayri maddi medeniyet mırasları Bintan Bölükü namlık medeniyet programmasını suretke eriş başlandı. Avtonom rayon va Bingtuan rahbarlari Shinjangga g'ayri moddiy madaniyat miroslari jihati yordam berish, fidoyilar tushundirish atirtigi bayroq berdi. Bu qitimliq faoliyatda Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirish, g'ayri moddiy madaniyat miroslarini jilolantirish bosh tema. Jonghua millat o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash asosiy liniya qilinib, 31 o'lka avtonom rayon, bevosita qarashliq shahar va Bingtuanning 651 xil g'ayri moddiy madaniyat mirosi vakillik turi 549 varisi jam bo'ldi. Qatnashgan o'lka, avtonom rayon, shahar ko'rgazma qilingan tur sonida tarixiy yuqori saviya yaratildi. Bosh temalik ko'rgazmadan boshqa yana g'ayri moddiy madaniyat mirosi, naqsh usul to'plami, g'ayri moddiy madaniyat mirosi, xos manzira ma'rifati, g'ayri moddiy madaniyat mirosi, fan texnikida yangilik yaratish ko'rgazmasi, g'ayri moddiy madaniyat mirosi o'g'itish, o'g'inish darsxonasi, g'ayri moddiy madaniyat mirosi madaniyat ijodiyati to'plami, she'rdagi g'ayri moddiy madaniyat mirosi ham turdagi ko'rki qatorliq o'zgich faoliyatlar o'tkaziladi. Hamda g'ayri moddiy madaniyat mirosi xizmat xonalari boylikni udullashtirish, almashtirish ham barlashga tashkillanib, tutqili, yiz qilg'ili, onglig'ili, o'zirlang'il bo'ladigan cho'kma madaniyat katta ma'rifati tayyorlanadi. Anvar Tursun, Qaysar Qiyum, Liu Jianming, Batu, markaz va davlat organlari, munosabatlik ministerlik komitetlaridan kelgan aziz mehmonlar, har qaysi o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shaharlarning madaniyat va sayohat tarmoqlaridagi munosabatlik mas'ul yo'ldoshlar, mutaxassis olimlar, soha jamiyatlari, korxona supa mas'ullari faoliyatga qatnashdi.
1: Stansimiz muxbiri Balg'in xabar qildi. Shinjang yaxshi joy temasidagi Shinjangga g'ayri moddiy madaniyat mirosli jihatda yordam berish 2026 yillik bosh temalik ko'rgazma faoliyatida ko'rgazma rayonining yug'urma yangi andizasi ijodiy barpo qilinib, joylardagi g'ayri moddiy madaniyat mirosi madaniyati soha halqib yug'urilib, yangi hayotiy kuchi qo'zg'atildi. Bu növətlik fəaliyyətdə ilgir ki, Şincanğa yardım verivatqan ölkə şəhərlər bilən Şincan ayrım körgəzmə rayonu təsis qilişdək ən-ənvi əndizə buzub daşlanıb, körgəzmə rayonlarını ortaq təsis qiliş, əsərlərini ortaq yaratış,

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini tinglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlardan olish berimiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Urumchidagi tunji mahalliy tayanch tipdagi ishqi o'rinlashtirish o'tining ishqi kirishtirilganligi to'g'risida so'zlab berimiz.
1: Yuksilib atgan Xinjiang sahifimizda bu yilning oldingi 20-da Alatov portining import-eksport yuk toshish miqdorining bultirqi o'xshash mazgildagidan 12.8% oshqanligi to'g'risida so'zlab berimiz.
2: Yorqin ism sahifimizda Xinjiangga yordam berishni izchil davomlashtirishni qaror qilgan Xinjiangga yordam beribotgan kadr Wang Yovni tanishtiramiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Slow Shooting abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıqılı buludu.
0: Xinjiang'daki yenilikla.
1: Yaqında White 933-nji qatimliq Shindongfang tez poyezi sayat maxsus poyezi Urumchi vokzalidan güdek chelib yo'lga chiqib Xinjiang temir yo'l tarmoqlarining bu yil yozliq toshish boshlangandan buyon qatnagan 15-nji sayat maxsus poyezi bo'lib qoldi. Bu yil yozliq yo'lovchi toshish mazgilida Xinjiang temir yo'l tarmoqlari 28 sayat maxsus poyezi selishni planlagan bo'lib, bu yil yozliq yo'lovchi toshishdagi 15-nji sayat maxsus poyezining qatnash vaqti bultirqiga selishtirganda 10 kun oldiga surildi. 60 nechta sayachi 12 kunda Tianshanning janubiy shimolidagi Qanas, Narat, Ko'ktoqay, Qashqar qadimiy shahri qatorliq

0: Netçe danlık Menzer rayonunun seyli kılıp 4000 kilometre yakın musafını bastı. Bu meksus poizga Cenubi Şimali Şincan çoğun aylanma liniyesi kolunulgan bulup, onunla hem Şimali Şincan'ın köl ve tağlarının güzel menzirisi var. Hem Cenubi Şincan'ın halk örp adet adimiyet menzirisi var. Poizda köp hallada kündizi sayahat kılıp keçeli yürüyüş endiyesi kolunulgan bulup, yolcular kündizi poizdin çüp sayahat kılıp, keçisi poizga çıkıp aram eylip, uzun yolluk katraş en zor derecede azaytılgan. Şindongfang tez poizi markasındaki meksus poizga kespi aşbezle, poizga ergiş mangırgan sayahat yetekçileri ve davalaş kapalıtı hadımları seplengen. Vagon içigi yine ayrım tazılık üye, munça ve aile işlerini başkuruğuçi şekledeki yakışlık mulazimetle tesis kılınan. Şincan Tömüryol Sayahat Terakkat Guruhi Çeklik Şirketi Sayahat İşleri Bölümü Partiya Yaçekisi'nin şujisi Linvin mundak dedi. Biz sayahatçilerini addiyle katnaş kuralı bilen temillemezdin, belki sayahatçilerin mask geldiğin bir yürüyüş yemek içmek, turalgu, katnaş, sayahat, mal seti veriş, köngül içiş, sayahat layasını tümen çakırımlık reliska köçürüp çıktık. Kanas, kum kentini sayahat kılış mezgeli de sayahatçiler otlakı çonkur çöküp çarvıçla turmuşunu his kıldı. Kaşkar'da bolsa kadimi şehrini keçilik sayahat kılış ve bazırıdaki erken faaliyet oranlaştırıldı. Tömüryol tarmakları teşebbüskarlık bilen yol boyudaki menzir rayolları mihman saraylar bilen udulluşup bir pontket şeklideki sayahat mesulatlarını yolga koydu. Sayahatçiler ömeki katnaşsa sayahat mezgelideki bağırlık tamak, yatak, katnaş, menzir rayonunu seyli sayahat kılış katarlık her bir halkının hem kılışının aciti yok. İgelenişçe bu yıl Şincan Tömüryol tarmakları 100 kitim sayahat meksus poizi katnaşını planlayan bulup hazır 56 kitim katnap cemi 10 kitimden artık sayahatçını kütüb algan. Meksus poiz liniyesi Tian Shan'ın cenubi ve şimalını kaplayan bulup sayahatçilerimi seferge çıkış ihtiyacı asasen şimali Şincan ya ki cenubi Şincan sayahat ömekigi katnaşışkı tızımlası bulurduken. Bu yıl tömüryol tarmakları yeniden derecesini östürüp berpa kılgan Şindongfang tez poizi markasındaki sayahat meksus poizi mu sayahatçilerini yukarı süpatlik sayahat tesiratı bilen tembillegen.
1: Yaz kırgendin bu yan Ulungur deryasının Burul Tokay bölgedeki kısmen tarmak ekıllarının su oranı tövellep, dölet terpidin birinci derecelik koğduldugan yavayı hayvan Mınşin kunduzi yaşaydıgan su rayonu taraydı. Şu caydaki ormancılık ve otlak tarmakları herkesten su toluklaş etirti teşkillep, çoğun tüpteki su baki abdumobilini orullaştırıp, kunduz uvusu etrafıga del caydı su yetküzüp, çarlap koğdaş, közü tüp ölçeş ve kanunu umumlaştırış teşvikatını mas kademde küçeytip, yokuluş girdabıgı berip kalgan bu etvarlık türünü bütün küçü bilen koğdadı. Su toluklaş meşgulatı mezgilide hizmetçiler Mınşin kunduzunun kündüzü yoşurunup, keçisi yol yürüyüş adetige asasen yukarı pelli mezgili bilen takaş durmay meşgulat kılıp, suni uva etrapıga delce aydı koyup, su ornanı astı götürüp, su rayonudaki tosukna eslige keltirdi hem bütün musabıda süratini kontrol kılıp, közü tüp ölçep, kunduz özü yasıgan tosma gevdisinin buzgunçılıkı uçuruşudun saklandı. Burul Tokay nahiyesi 7 Aral Bazarı, Derya Vadisi Amuvi Menpaet Ormanını başkuruş, Koğdaş Pönkütü'nün hizmetçisi Liu Kanghong muhbirga mundaq dedi. Bu cayyana liniya boyudaki ammini xalık işçi ekologiya közetçilikigi kubul kılıp, ammini yavayı hayvallarını koğdaşka anlık katnışkı yetekledi. Mınşin Kunduzi suluk yer ekologiya injineri deb tariflenidu. Onun yaşışı, köpeşi, mukum derya yolu, su rayonu muhitiğe yüksek derecede tayınıdı. Burul Tokay Nahiyelik Ormancılık ve Otlak İdaresi, Yavayı Hayvanat Ösümlüklerini Koğdaş İşhanısı'nın mesulü Wang Jianjun tonuşturup mundaq dedi. Biz derya kınının su baylıqını daimlik oranlaştırışqa birleştirip, motorlu katnaş vasıtalarının su toluqlaş meşgulatını daimlik kanat yaydırıp, makanını eslik keltiriş, bütün rayon boyuca çarlap türtkü buluş, ama aldını eliş, ama tüzeştiki türlük mekanizmlarını sıcıl mükemmelleştirip, yavayı hayvanat, ösümlükler hem ularının makanığa

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Ürümçi'deki Tunci mahallevi tayanç tipideki işki orullaştırış öğretmeninin işki kereştürülgenliki doğrusu da sözlep birimiz. Yakında Ürümçi İktisat Tekniki Terakkat Rayonu, Tudun Haba Rayonu, Şiho Kutsi, Hoşen Cenubi Mahallesi işki orullaştırış mulazmet ponkitini sınav tariqisi de işki kereştürüş ve 100 günde 10 milyon yerlik mahsus taklif kılış yığını ötküzdü. Ürümçideki Tunci mahallevi tayanç tipideki işki orullaştırış öğretimi buluş sıfatı bilen bu mulazmet öğretiminin işki kiriştirilgeliki amevi işki orullaştırış mulazmetinin asası katlamga yanımı çürülgeliki hizmet izdeş taklif kılış, siyasetin meslehet biriş ve igilik tikleş mulazmetinin amının işki aldıkça bir vasıtı yetküzülgelikidin direk biridir.
1: İgilinişçe bu mulazmet ötüğünü Ürümçi İktisat Teknik Terakiyat Rayonu, Tudun Haba Rayonu Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet İdarisi Şihu Koçisi bilen birleşip Hoşen Cenubi Mahallesi Partiya Azaları Amma Mulazmet Merkez Meydanı'nın derecesini östürüp özgertiş arkalık şekillendirgen. Noktalı kalda tevellikteki ahaliler, canlıq işgı uğrulaşkallar ve Yeni yaca işgı uğrulaşkan emgekçilerini yakın etrafta delcaydı mulazmet bilen təminleydikken.
0: Ötenge akli AI işgı uğrulaştırış bir gevdileşken aparati, toluk renglik LED ekranı, igilik tikleş körgezme rayonu, halkı kolaylık aram iliş, yürüşlük eslahelere seplengen bulup kesb beceriş, halkı kolaylık aram iliş, siyasetten teşvik kiliş, İgilik tikleş körgezmesinden ibaret tört çoğun iktidar bir gevdileştirilgen. Torda optimatik beceriş bilen tor sırtıdaki köznek mulazmeti bir gevdileşken asasi katlam işgı orullaştırış mulazmet süpüsü berpa kılındı. Hizmet izdigi çi şu ve şuan mundak dedi. İşgı orullaştırış öğretini işgı aldığımızda kuruldu. Hizmet izdeş, siyasetin mesleğe soruş naiti kolaylık. Hoşen Cenubi Mahallesi'nin müdiri Hacın Çin tanıştırıp bundak dedi. İşki orullaştırış öğretine de məksus adam nuhtudu turup daimlik mulazmet kılış, əməl iləştirilip xadın təklif kılış iş oranı uçuruları hərəkət altıda yenilənib. İşki orullaştırış igilik tikləs yastı boyca liksiyel sözləş daimlik kanat yaydırılıp, igilik tikləş məhsulatlarını körgəzmi kılış rayonu məksus təsis kılınıp, təvəlikdiki igilik tikli güçlə məhsulat körgəzmi supsu bilən həqsiz təminlənirdi.
1: Hazırgıca Ürümçi İktisat Teknik Terakiyat Rayonu, Tudun Haba Rayonu da ülge körüstüş xarakterideki işgı orullaştırış mulazmet ponkitidin biri. Gautiye tügini işgı orullaştırış mulazmet ötüngi. Mahallige tayiniş tipideki işgı orullaştırış mulazmet ponkitidin biri. Hoşen Cenubi Mahallesi işgı orullaştırış mulazmet ötüngi. Ölçemleşken küllükçiler mulazmet ötüngidin ikisi. Otur Asya Cenubi Yolu Mahallesi Küllükçiler Mulazmet Ponkiti. Fengbey Mahallesi Küllükçiler Mulazmet Ötüngü kurulup, cemi 2275 karxana 28200'den artık iş oranı toplandı.
0: Ürümçi İktisat Teknik Terakkat Rayonluk Tudun Haba Rayonu Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet İdarısının İdarı Başlığı Çişoçi Mundaq dedi. Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Tarmakları təvəlikedeki karxanlarının adem işiltiş ve amının hizmet udullaştırış əməli ihtiyacı birleştirip, asasi katlamının işgı orullaştırış mulazmetini sicil əlalaştırıp, iş orni ve hizmet izdigiçilerini dəl cayda işgı orullaştırıp, teximin köp kişinin yakın etrafda işgı orullaşığı yardım verip, karxanaların adem işiltiş qeyim buluş meselesini həl qilişığı yardım verip, işgı orullaştırış mulazmetini puxta işləyimiz.

Tam markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel putelip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel putelip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel putelip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel putelip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, menin ailem.

0: 6 kW han Xinjiang. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde bu yılın aldınkı yerimide Alatau portunun import-export yük toşuş miktarının bulturgu okşaş mezgildekinin 12.18% aşkallıkı toğrısı da sözlep birimiz. Yakında Alatau tamojinisinin statistikisi asasının anda bu yılın aldınkı yerimide Alatau portunun import-export yük toşuş miktarı 16.261.000 tonnağı yetip, bulturgu okşaş mezgildekinin 12.18% aşkan. Bunun içinde tömür yol portunun yük toşuş miktarı 9.690.000 tonu bulup, bulturgu okşaş mezgildekinin 17.20% aşkan. Taşyol portunun yük toşuş miktarı 829.000 tonna bulup, bulturgu okşaş mezgildekinin 51.13% eşip, Asya-Yavrupa çoğun kuruqluk köyrükü tügerinin önümü sicil kozgıtılgan.
1: Bu yıl kırgendim buyan tömür yol, taşyoldan ibaret koş yolda yük

0: Kini birleştiriş katarlıq kolaylıq tedbirlerden gireleşme paydalanıp mal tizimlikini müddetten burun yetküzüş nisbitini 85% kü üstürdü. Aldıngı 20 yılda cem'i nazaret kılıp başkırılgan Jongo, Avrupa, Otur Asya növetçi poyizi 4568 kitim bulup bulturgu okşaş mezgildikiden 22.70% aşkan. Taşyol porti köpkıl şekildeki Birleşme Toş Merkezini biriktiriş evzellikigi tayınıp, aldın kelişip tekşürüş, torda iltimas kılış katarlıq, tamojindin ötküzüşünü kolaylaştırış tedbirlerini umumyüzlük kengaytıp, ham, yeni dihkancılık, yemeklik mesulatlarına yeşil yol içip berip, Taşyol portada tamojindin ötküzüş alkısını 80%'den köprek azaytıp, karhanalarının tamojindin ötküzüş tenarxını hakiki tövelletip, portunun tamojindin ötküzüş önümü ve mulazmet ıktidarını her tereplimi üstürgen.
1: Koş yol arkalık yük toşuş miktarı mas kademde eşiş, tamojindin ötküzüş ihtiyacı sicil eşiş ve zidigi karata, Alatau tamojinisi nazaret kılış başkuruş mulazimetini sicil elalaştırıp, tamojindin ötküzüşteki kıyın nuhtlarını nişallık el kılıp, çegira halkıgan eşya obortunun yukarı ünümlük aylin işiga bütün küç bilen kapaletli kıldı. Alatau tamojinisi taşyol nazaret kılış başkuruş bölümünün başlığı Elkem Şakir mundaq dedi. Aldıngı 20 yılda sicil eşivatkan yük transport ekim miktarı aldı da biz taşyol portu da taşyol portu bilen tevellik boyunca bir vasıta algı sılcıtış birleştirilgen endizi üstü de sicil izlenip nazaret kılış başkuruşunu eşya obortu bütün zencirge sığındırıp bir pontkit şeklideki algı sılcıtış yollarını ravallaştırıp tamojinin portunun tamojinin ötküzüş ünümünü her tarafımı östürdük. Aldıngı 20 yılda taşyol portuda çegiradın kirip çıkan avtomobil 88 000 bolup, bulturku okşaş mezgildik edin 44.13% aştı. Portta bir günde katnagan avtomobil köp bolganda 741'ye yetti.
0: Port siyasetinin türütküsü de çegira halkıgan eşya obrotti karhanaları ve kesipkarları kolaylıktın hakiki behraman buldu. Alatau Bojun tamojnağı məlum qılış mülazimət çəklik şirkətinin tamojnağı məlum qılğıcı xadimi İbrahimcan Ababəkir mündaq dedi. Aldınqı 20 yılda şirkətimiz vakaletçilikdeki çigradın kirgen çıqqan yük avtomobili hər ayda təxminən 300 bulup, bultırqı oxşaş məzgildikidən 35% aşdı. Tamojnanın yuqarı ünümlük təkşürüp ötküzüş və aldın kelişip tamojindin ötküzüş mülazimeti bizge tamojindin ötküzüşünün teximi tez, tanarxının teximi tövən ikkəlikini həqiqi his qıldırdı. Import, eksport, sodısını qanat yaydırışqa teximo işençimiz açdı.
1: Alatau porti tömür yol asasını mukumlaştırış, taş yol süreyetini aşırıştın ibaret, koş yol mas terakkat endisini çoğunkırı yıldız tartkozup, işke çoğun yol öz ara toluklap küçep yukarı önümlük hem türtkü boldu. Portni garipki ecivitiş tügününün önümüne sicil aşırıp derizini östürdü. Çegira halkıgan yük transportunun eşiş süreti mukumlaştı. Soğudu türleri sicil elallaştı. Eşya obortu yolunun hayati küçü umumiyizlik kozutuldu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Ярқын ісім. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan'a yardım berişini izçil davamlaştırışını karar kılgan Şincan'a yardım beri vatkan kadırı Van Yao'nu tanıştırımız. Merkez Devlet Organı'nın 11. Türkim'de Şincan'a yardım berişki kelgen kadırı, 6 numaraylık Devlet Zemeni'nin Universal Tüzeş Merkezi Partiya Komitetinin əsasi, Muavin Müdiri Van Yao, kəsb Allahidlikini yakşı cari kıldırıp, bu kən tuprakta yeşillikini köp eytip, Kakas tağını əsligi keltürüp, Şincan üçün merkezin ekologiyanı qoğdaş, əsligi keltürüş məbləğini köpləb qolgu keltürüp, Şincanın ekologiya mühitini qoğdudu. Şincan'da 3 yıl tırışıp işligen Van Yao hazır, həmmi adamını təsirləndirdiğən bir kararını çıxırıp, Şincan'a yardım veriş hizmetini yana 3 yıl davamlaştırışını talladı.
1: Tabii Baylık Ministerliğindeki Van Yao 2023 yılı 7. ayının 5'de Şincan'a kilipla nahayti kul tutuduğun meslege duç geldi. Şincan aynı çağda devletinin tarihten kayıp kalgan taşlandık kallarının ekologiyasını əslige keltürüş ülge kuruluşunu iltimas kılıvatkan bulup, o da 2 yıl hiç kandak hasilatkı erişelmegen idi. Van Yao kesb əvzəllikini toluq cari kıldırıp, mütəxəssislərini Şincan'a kilip yetekçilik kılışkı təşkilləb, bahalaş qaydısı rətləb, yolğu qoyuş layihəsini qayt-qayta mükəmməlləşdirdi. Hətta Bahar Bayramıdımı Türk qrupısı bilən billə Beycindiki mihmanxanada iltimas kılış materiallarını tüzütüş bilən aldıraş buldu. Van Yao mundaq dedi. 2024 yılı 1-ci aydın 6-ci ayğıca 20 yıl dəm elib baxmadım. Oylumğan yerdin bir tür məmliket boyuca

0: ikkinchi, yana bir tur mamlakat bo'yicha 6-chi o'rinda turdi. Nihoyat xush bo'ldim.
1: Jung'ar Oymonliqining g'arbidagi Qaramay shahri va Sharqi Tianshanning janubiy etagidagi Turpan shahridan iborat bu ikki tur Xinjiangga markazning 600 million yuan mukofot yordam pul mablag'ini elib keldi. Abdunum rayon bunu fırsat bilip 2025 yılı gayret üstüge gayret koşup yana tört türünü muvaffakiyetlik iltimas kılıp merkez maliyesinin cemi 1 milyard 800 milyon yen mukafat yardım pul meblağına erişip Şincan'ın taşlandık kalanı tüzeştiki pasif vaziyetini tel töküs özgertti. Wang Yao kan ekologiyasını əsligi keltürüştüm başqa Bington bilen yerliknin 3 ay 2 kişi birleşip iltimas kılgan devletnin 15-ci 5 yıldaki tağ ekin kuruluşuğa yetekçilik kılıp türtke bolup vadını tüzeş kıyın meselesini hal kıldı. Wang Yao mundaq dedi. Hazır kan ekologiyasını əsligi keltürüşte heli köp ülgü kuruluşla kılınıvatıdı. Yine bir kısım kuruluş ve tağ ekin kuruluşu iltimas kılınış baskıçıda turuvatıdı. Yana Şinjanın muvaffakiyetlik əsligi keltürüş tecrübesini xulaslaşki toğru keledi. İşləşki tegişlik hizmet naiti köp bolğaçka bu yerde kelip yana 3 yıl işləşini karar kıldım.

Hürmetlik radyo anlığıcı dostlar, programımızın ahırıda Ünel Meydu Bağlarda Tiken namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz yaqtırıp anlığa isilə.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideye tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

Bu sahifimizde yazlık tatilde oynayanda, kandak kılganda kalı azar kesilinin aldığını alğılı buludu degen haber dektinlerde buludu. Yazlık tatilde nurgun kişi şehir sırtıdaki ormanlıkı berip salkındaş, sayahat kılış yaki yurtuğa kaytıp, tukkan yok.

0: durum, şekerlik içimlik katarlık şeker terkibi yukarı yemeklikler ve toyungan yağ, tətür şekillik toyunmagan yağ kubul kılınışını çekleş gerek. Her günü az digende bir saat sırıtta hareket kılışka kapaletli kılış, meselen tez meniş, astı yügürüş, top türüdeki hareketler, uzun vaqt oldurup televizor görüş, yan telefon oynaştın sakılınış, keçisi uxulmay tan atqızıdığan işlerini kılmaslıq gerek. Ata anılar söz hareketi arqılıq tərbiyə berip, balılar bilen billə ata anılar ve balılar tən hareket oyunu oynap, ularını öz ara təsir körüstüş ceryanıda bədən paalitini yaxşı gördüğün kılış gerek. İkinci, kuramığı yetkənlər uzaq oldurup səmirip keçişdən aldın iliş gerek. Kuramığı yetkenler uzak oldurup hizmet kılış, besim iğir buluş ya ki yemek içmekke çek koymaslık sebebidin semizlik köp görüldüğün mezgilge kadem koyudu. Bu vakitte iğizini yığıp hareket kılışını estiçen saklaş gerek. Parç pırat vaqtın paydalanıp hareket kılış. Meselen işkı tez berip geliş, işkanıda beden sozuş, hizmet günü çüşte tiktak top oynaş katarlıq adi hareketlerini kılış. Dem iliş külleri köprek tez meniş, astı yügürüş, su üzüş katarlıklar. Üçüncü, otur yaş ve yaşanğalar korsqını semirtip etmeslik gerek. Bu vaqtta yağ korsaqı asalı yığılıp kalıdı. Muskul mıhtarı, sonak mıhtarı mı mas kademde xorap getidi. Kanuniyetlik hareket kılış muhim halkı bulup, yağ kislatasının oksitlenişini gıdıklap, zapas yağ mıhtarını azaytıdı. Hem de insulinin sezgürlükünü aşırıp, metabolizm katlımıda semizlikten saklaydı. Her haftada 150 minut otur hal sıcılıktaki oksigillik hareket kılışka kapaletlik kılış, astı yügürüş, tajji kompisi, Baduancin, Katarlık, kızgıdığan türlerini tallab, yana iki kıtım küç meşk kılıp, korsak göşünü kontrol kılış, muskulunu koğdaş məxsidige yetiş gerek. Mutakhasiler şunu əskar tutu ki, iğirlikni azaytışta aldıraqsallıq kılmaslıq gerek. Bir xatarı sürat, her haptada 0.15'den 1 kilogram gıca iğirlikni azaytısı buludu. Turmuş usulga arılışta 3 aydan 6 aygıca önümü yaxşı bolmağalar, doktorunun yetekçilikide muapı kalda eğirlikni tövallet küçü doğra ya ki koşumcu doğrularını işlesi buludu. Eğir derecedeki semiz bimarlar köpkül pəllər boyuca bahalaş arqılıq metabolizm operasiyasını oylası buludu.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Addi sağlamlık hareketleri.
0: Hörmetli radyo anlıqıcılan bu sayfımızda nemi üçün tuxumni Tonglatqudan ilib aval silkib etib, andın pişirganda şakla asan yerilib ketmeydu degen mazmun diqtinglarda boludu. Bugün köpçilik tavsiye qiladigan oddiy harakat tuxum pişirishdan burun tonglatqudan algan xam tuxumni quloq tuviga akilib, yenik silkib, ichida roshan tavrinish yo'qligini anglaganda andın qozonga silish. Tuxumni tonglatqudan ilib bevosita qaynoq suvga solganda tuxum shakli issiqlikdan tez kengayib asalli yerilib tuxum suyuqligi eqib chiqib tuxum sho'rpisiga aylanib qoladi. Tuxumni silkish tuxum shaklining qurilmasini haqiqiy o'zgartalmaydi, balki tuxumning yangiligi va ichki holatiga hukm qilishingizga yordam beradi. Yangi tuxumning ichi to'q bo'lib, silkiganda ovozni anglig'ili bo'lmaydi. Avaz çıkan tuxum içki boşluğunun çoğun ikkallikini, ısıqlıqtın kengişinin texmi küşlük ikkallikini çüyendirdi. Silkiş jariyani tuxum iqibilen tuxum seyriqini azıraq maslaştırdı. Qazanğı salgandan keyin asan yerilip ketmeydi. Eğer silkigende avaz bek yuqur bolsa, aldı bilen soğuk suğa 5 minut çılap andın püşürüş tavsiye kılınıdı. Bugün eğer tuxum pişirmakçı bolsanız, aldı bilen iki kıtım silkin. Tuxumnın içki kısmı da

Hava köp bolu sebebiden yerilip ketişten sakılının. Tuxum şekli yerilip ketmese, soyganda andın bütün soyulup, aksılını en zor derecede saklap kalgılı buludu.

0: eskertidi.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga qanchalik vaqt ketidi?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtidir.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanunsizga hamra programımızın mulazimat prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Cevapkar sotkı kelişini rət kılığaçka sot məhkəmesi sırtın hökəm çıxırıp, 20 min yen iş haqqını qaytırıp kəldi digən dilo misalini diqqınlağı sunumuz. Yakında Xotan Nayelik Halk Sot Məhkəmesi bir əmgək toxtamı macerası dilosunu sot kılıp ahırlaştırdı. İşli geçü bilen yallıgıçı əmgək mulazmet işlerini ağzaki pütüşken, İş bütkenden keyin yallıgıçı iş haqqını nesi kaldırıp uzakçı bermey, sot mahkemesi ilan çıkırıp çakırtkan bolsun mu, yanına sotkı kelip davağı cevap berişini rad kılgaçka, sot mahkemesi kanun boyunca sırttın öküm çıkardı.
2: 2022 yıl 4-cü ayda tən ekiz, şu ekizge yalınıp farfur xişiyat kuzuş hizmeti bilen şoğullanqan. İki taraf əmgek mulazmet haqqını ağzaki kengişip, yazma əmgek mulazmet toxtami tüzmegen. Әмгек мұлазымет тамамлынып есабат қылынғанда, омыми ішәқи 26 мүн юан болған. Шу екес 6 мүн юан бәргенден кен, яна 20 мүн юанны несе қалдырған, әмді тән екеске қар сөйжеті езіп бәрген. Шыныңден кен, тән екес көп қетім қар сөйліген болсыму нәтейтсіз болып, Хотан Нахиялік Халық Сот Мәккемісіге дәва қылған.
1: Dilo qabul qilingandan keyin shu eks bilan unumlik aloqa qilish olmaganlikdan sot mahkamasi sot ech chaqiriq qog'ozi qatorliq qonun hujjatlarini qonun bo'yicha e'lon chiqarib yetkazib berdi. Sot echilgan kuni shu eks o'rinsiz sabablar bilan sotga kelib da'voga qatnashmadi. Sot mahkamasi tan eks topshirgan qarz hujjati, mahalla isboti, unga elingan so'zlashish xotirasi qatorliq dalil isbotlarni birlashtirib, turli materiallarning bir-birini dalillab, mukammal dalil isbot zanjirini shakllantira oladiganligini. Ikki tarafning amaliy amgak mulozimat munosabatining qonunliq kuchga ega ekanligini bekitdi. Sot mahkamasi Şu ikis nesi kaldırgan 20 milyon iş hakkını veriş. Tan ikis teşebbüs kılgan kararlı ötüp ketken pulunun ösümünü iki taraf işten burun pütüşmegen bolup, hanın asası kemçil bolgaçka sot mahkemesi kollamaslık doğrusu da hüküm çıkardı.
2: Dilo bejirgüçü sotçının tonuşturuşça, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturunun 469. maddesinin birinci tarmakadaki belgelemege asasen, toxtamlaşkıç

0: yazma, ağzaki yoki boshqa shakllarni qo'llansa bo'ladi ekan. Bu deloda ikki tarafning ağzaki emgek mulozamat kelishimi hosil qilishi qonunlik kuchga ega to'xtam shakliga kiradi ekan. Shuning bilan birga Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 579-moddasiga asosan to'xtamlashquchi bir taraf mol puli, shaqqi ijara haqqi o'simni bermasa yoki boshqa pul qarzini ado qilmasa qarshi taraf uningdan to'lashni talab qilsa bo'ladi.
1: Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab da'vo qonunining 147-moddasidagi belgilamaga asosan javobgar chaqiriq qog'ozi orqali chaqirtilsa-mu o'rinsiz sabablar bilan sudga kelmasa sirtdan hukm chiqarilsa bo'ladi. Javobgar sud qilishdan pasib o'zini qochursa, qonuniy javobgarlikka kechirim qilinmaydi. Yana o'zini oqlash fursatini qo'ldan berib qo'yib, foydasiz da'vo oqibatini o'zi ustiga oladi. Bu dialogni birlashtirib, sudchi anglovchilarga mundaq eskertdi. Ishlaguvchilar emgak kuchi bilan ta'minlaganda imkon qadar ishchi ishlat kuchi taraf bilan yozma emgak mulozamat kelishimi imzolab, emgak mulozamat mazmuni, ish haqi o'lchimi, raschot qilish vaqt chekini oydinlashtirishi kerak. Ishlashning butun jarayonida qarz hujjati, paranglashish xotirasi, hisobot yetkash isboti, so'zlashish un olg'usi qatorliq dalil isbotlarni yaxshi saqlab, ish haqini nisiy qoldirishga yo'liqqanda vaqtida qonun yo'li orqali huquqini oqilona qo'g'dash kerak. Emgakchi ishlatguchi taraf samimiy bo'lishi, ish haqini vaqtida to'liq berishi kerak. Da'vo qilinganda hargiz passivlik qilib o'zini qochirmaslik lozim. Sababsiz sudga qatnashmaslik bilan qarzdan o'zini qochira olmaydi. Kuchga ega hukmni ijro qilishni rad qilsa, yana lavzida turmaganlar tizimligiga kirgizilib, inobat jazosiga uchraydi.
0: Programmaning to'rda ham turtki bo'lish maxsus rayoni ichildi. Agar sizningmi masalan so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, slushiting abonechilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texniki ko'p esil mazmunlari slushiting abonechilar terminalida. Agar qonun masalalari haqida masalan so'rmoqchi bo'lsangiz, Douyin appsini tushirib, boshpatdan Guli Shu Xinjiang, ya'ni Gulining Xinjiang hikoyasi nomidagi Douyin nomerini qo'shib olib so'z qoldirib, biz bilan ham turtki bo'lsangiz bo'ladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Jigirmi üşül yaxşı bağı erişkən konfoyan şirkinin kozır məhsulatı Ademgiyaq zəpə həm dora həm yeməkli qılındığı materialdan işləngən. Ademgiyaq zəpəgə çüçük boya, kirəş, şaptıl meğzi, palma mərci, bərqamut qatarlıq 10 çıxıl doğruluq ösümlük bir-birgə maslaşdırıb, ilmi tanışılıb qoşulğan. Konfoyan şirkinin veyçankan, fıvınzı, məyşu, gül samsaq, yavuçlan meğzi qatarlıq yürüşlük məhsulatıma. Tövən temperaturda hücəyri devarını buzuş, ösümlükni eçtiş, çunqur qatlamlıq saplaşdırış arqılıq doğruluq ösümlükinin ozuqlığı saxlap qılınğan. Konfoyan şirkiti Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilan birleşip Goshu, Zijin Lingji, Anji qatarlıq köp xil mahsulot ishlab chiqardi. Kunda ichishni davomlashtirsangiz, quvvat to'liqlay olasiz. Koni korxona Kangfuyan o'qish qadar. 7-yanning 28-chi kundan 31-chi kungacha Kangfuyan mahsulotlarini maxsus sotish do'konlarida mahsulot sotib olsa, sovg'at berish faoliyati o'tkazildi. Bodilki egizni savmoq qilsangiz, kutilmagan xushallikka erishsiz. Hammalaringa sovg'at bor. Tezdan faoliyat qatnashing. Masalan, so'rash qiziq liniya telefon nomeri 400-666-1185. 400-666-1185. Xinjiangdagi ko'plagan nohiya shaharlarida Kangfuyan mahsulotini maxsus sotish do'koni bor. 23 yil yaxshi bog'i erishgan Kangfuyan shirkining qozir mahsuloti Ademgiyaq zapa ham dora ham yemaklik qilinadigan materialdan ishlangan. Ademgiyaq zapaga chuchuk boya, kirash, shaptul meg'zi, palma marji, bergamot qatorliq 10 chiqil doğruluq o'simlik bir-biriga moslashtirib, ilmiy tanishlib qo'shilgan. Kangfuyan shirkining veychankang, fuvinzi, mayshu, gul samsaq, yovchilan meg'zi qatorliq yurishlik mahsulotima. Tuman temperaturda hujayra devorini buzish, o'simlikni eçtish, chunqur qatlamlik saplashtirish orqali doğruluq o'simlikning ozuqligi saqlab qolingan. Kangfuyan shirkiti Beijing Dongfang Beili ozuqlik tadqiqot orni bilan birlashib Goshu, Zijin Lingji, Anji qatorliq ko'p xil mahsulot ishlab chiqardi. Kunda ichishni davomlashtirsangiz, quvvat to'liqlay olasiz. Koni korxona Kangfuyan o'qish qadar. 7-yanning 28-chi kundan 31-chi kungacha Kangfuyan mahsulotlarini maxsus sotish do'konlarida mahsulot sotib olsa, sovg'at berish faoliyati o'tkazildi. Bodilki egizni savmoq qilsangiz, kutilmagan xushallikka erishsiz. Hammalaringa sovg'at bor. Tezdan faoliyat qatnashing. Masalan, so'rash qiziq liniya telefon nomeri 400-666-1185. 400-666-1185. Xinjiangdagi ko'plagan nohiya shaharlarida Kangfuyan mahsulotini maxsus sotish do'koni bor. 23 yıl yaxşı bağı erişken Kanfuyan şirketinin kozır məhsulatı Ademgiyah Zepa həm dora həm yemekli kılındığı materialdan işlengen. Ademgiyah Zepa'ya çüçük boya, kreş, şaptol meğzi, palma merci, bergamot katarlıq 10 neçkıl doğruluk ösümlük berberege maslaştırıp ilmi tanışılıp koşuluğa. Kanfuyan şirketinin Veychankan, Fıvınzı, Meyşu, Gülsamsak, Yavuçlan meğzi katarlıq yürüyüşlük məhsulatıma. Tövən temperaturda hücayrı devarını buzuş, ösümlükini eçtiş, çunkur katlamlıq saplaştırış arqılıq doğruluk ösümlükinin ozuqlığı saxlap kılınğan. Kanfuyan şirketi Beijing, Dongfang, Beyli ozuqlıq tədqiqat orını bilen birleşip Goşu, Zijin, Lingji, Enji katarlıq köp kıl mahsulat işlap çıkardı. Kündü işçisini davamlaştırırsanız kuvvet doluqlay alaysız. Konu karxana Kanfuyan'ı hoş kadar. 7'nin 28'inci gündün 31'inci günü içe Kanfuyan mahsulatlarını mahsus seçici dükkanlarda mahsulat seyti varsa soğukat beriş pahaliyeti ötküzdüldü. Bodlaki eğizini savmaqsanız kütülmügen kuşallıqı erişsiz. Hemen eylengi soğukat ba. Tezdin pahaliyet katlaşın. Mesela soraş kızıq liniye telefon numarı 400-666-1185. 400-666-1185. Şincan'daki köplügen nahiya şehirlerde Kanfuyan mahsulatını məxsus seçici dükkanı var.
3: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsulu. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yaki beğirang talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsulu. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yaki beğirang talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsulu. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yaki beğirang talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsulu. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yaki beğirang talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400 993 77 88.

0: Radyo anıgıçılı. Yakın kıyılardan bu yan Kaş Deryası'nın ala süpetlik muzluk su baylıkları tayinip, Şincan, Tianyin, Organik, Yezigilik çektik şirketinin soğuk su kesbi Nil Kınayisi de emelileşip, yıl startıp, cüş urup ravajlandı. Şu caydaki kent ahalisi Gülcan kesb terakiyat çerk şamılığı tayinip, aile ayalıdın kesb işçisiğe ayınıştık. Körkem tip özgərçini oğuşluq tamamlap, Çigra rayondaki dehqan çarpıçılarının əmili işləş, körəç qılışqa tayinib, gözəl turmuşqa atlanqalıq dək dəvr yögümü rəsmini canlıq namayan qıldı. Bugünkü gülün vatqan yezi kəndlərgə nəzər səyibimizdə, köpçülükke Gülcanın aile ayalıdın kəsb işçisiğa aylanqalıq dək özgürüşünü tunuşturmuz.
1: Tan nuri Kaş Deryasığı çeçilib duratdi. Şincan Tianyin Organik Yez İgilik Çeklik Şirketinin Salmon Beliği Bakmışılık Bazısı da Zümrettek Dolkullar Mevç Urup Belikler Pıltınlap Durattı. Şirket aşkanısı iş ornada Gülcan'nın keyin işi ölçemlik bulup, Meşgulatı pişik, hizmette temkin, özgü işin etti. Hizmetin sırtkı vaktlarda o özünün küçük dugununu ecip, ailesidikilerge hemrah bulattı. Günleri tenç, Muqim hem baxtlik idi. Amma bir neçe yıl ilgiri o texi, kırma az, yıl boyu öy işlerini kıladığan çarvıçılık rayonudaki ayal idi. Cüş urup ravajlanmatkan yazı kenet kasıpları Nurgun dehqan çarvıçığa 5 yolu içip berdi. 2017 yılı karxana öz cayda işçi kubul kılıp, işke aldıdıla körnerlik hem muqim təminat, yıl boyu öyde turduğan Gülcan'ni turmuşunu özgertiş iradisi gekeltürüp, karxana aşkanısıgı kırıp, kəsbi hayatını başladı. Emdala hizmetki katnaşkanda o, dövlet ortaqtıl yazıqıda yakşı sözleyelmeydi. Tartıncaq idi. Yeni hizmetki karta naidi dəkü dükküdü bulatdi. O, japa müşakkatki çıdaydıgan çıdamçallıqı tayınıp, kemterlik bilen öginip, özliksiz əməli məşğulat jarayanı da iqtidar toplap, özü de bösüş hasıl kılışını qadam mu qadam işqa aşırdı. Gülcan mundaq dedi. 2017 yılı öyde balı beqip tamak etettim. Aynı çağda şirket arqısap hizmetige adam qobul kıldı. Şaqi yuqri, öyge yakın bolğaçqa bu yergi keldim. Ucağda dövlet ortak tıl yazıqı səviyem tövən idi. Künde bu yerde sözlə verip, bara-bara yaxşı bulup kettim.
0: Bir adam işqi uğurlaşsa, bütün ailesi tinç muqum buludu. Erkut

0: Mürünü mürüge terse aile işleri güllünüdü. Gülcan Tirişcan estaydıl bulup iş orunda çoğunkur izdinip mokum iş hakkıge tayınıp pul yığıp yezi kentinin terakiyat burstudun paydınıp yurtta da yani küçük dükkanı içip ailesinin kırım yollarını teyhimi kenaytti. Onun ermo salmon birikip pişiklaş bazısıgı kırıp işledi. Erkut'un çıkayılan şu cayda kesipte yıl startıp, kol tutuşup can tikip işlep, kesip terakiyatı elip gelgen paylığı erişti. Hizmette çıkayılan mesuliyetini toluk ada kılıp, puhta baş çökürüp işlep, iş orunda öz kıymetini işe aşırdı. Turmuşu da ailesi inak, bəxtlik güzel boldu. Azade, emin, öy, xeridar mənbəsi üzülmeydiğen küçük tukan, illik İnak aile bularının hemisi turmuştaki kündün küngü yük sılıvatkan uşanlarlık özgürüşlerge guvah bulmakta.
1: Gülcan mundaq dedi. Dastlabki işlep yıkan pulumgu tayınıp, bir küçük dükkan içip kırımımla aşırdım. Hazır işgeylen karhanı da işlevatımız. İşki kişilik muqim şakımız var. Küçük dükkanı içişten kılgan kırımımızın yana turmuş çıkımımızgı yardımı buludu. Tırışıp güreş kılışkı taynıp, ailemizden turmuşu bay bay aşat güzel boldi.
0: O uçak beşini çördep aldırış yürüdüğün aile ayalının tekniksi iş orni, mokum kırma bar kez işçisi aileniş. Anevi köşmen çarımışılık turmuşudun zamanı bir kez yeni turmuşu kadem koyuş. Kırma az turmuşu gorgül ütüştün hatırı cem yaşap, kuşal koram işlep külleri yakış ütüşkice Gülcan'ın kişilik hayatındaki keyfine kısman özgürüş, Nilkın ayısının özgüç kesipler arkalı yezi kentlerinin güllendirilmişke kuş koşkallıkı, halk turmuşu bəxt saadetinin sicil aşırgalıkının canlı ıxcam kartinisi.

0: Radio anıgıçlar gülün vatkan yez kentlerge nazar sahibimizin davamlaştırımız. Jungo Poşti Guroi Çeklik Şirkti, Maral Bişin Aylık Çöbi Şirkti, Mükemmel Eşya Obroti Yetküzüş Doğruğu tayınıp, Şucay'nın özgeçi yeziklik mesulatlarını sırkısı yetiş yoluna geçip, Koğun Katarlık özgeçi mesulatlarını yezi kentlerden çıkarıp amının kırımına aşırış yollarını kinaytti.
1: Yakında Jungo Poşti Guroi Çeklik Şirkti, Maral Bişin Aylık Çöbi Şirkti'nin yetküzüş ticaret toru noktalarda hizmetçi kadımlar alahide mesulatlarını uğrap kaçılaş, çaplama talon çaplaş, tez yollanmalarını ayrış katarlık hizmetlerini tertiplik kanat yaydırıp, türlük yezigilik alahide mesulatlarının vaktada sırtkı toşulup setilişiğe yukarı önümlük kapalatlık kaldı. Ahale, Jung Huyiciye mundaktıdı. Мен бу кытым достумга азрак Люшангуа эветкили келдим. Азыр ишк алдыдылар тез жолланма эветкили болду. Хаккымо адил. Алайыда маслатны найда тезле эветтим. Колайлык болду, хам хатыржан болдум.
0: Якынкы йылдардан буян Жунго Почта Гурохи чектик şirketi Марал Биши найлык шөбү şirketi езиглик маслаттарын жеткизип бериш боюнча дехканларга жардам бериш мулазиметин сижил чоң курулаштырып, таркак олтураклашкан амма терикти чоң аилдери. Электронлық сауда-саудагерлер қатарлык көп қыл жеткізіп беріш топыны умумүзілік қаплады. Кала, қой гүші, құрық меве чиве қатарлық ерлік алахиды мәсулатлары қарта өлчәнләшкен жеткізіп беріш қапалты білән тәмінләп, езігілік мәсулатларының сырқы сетішкі күш қошты. Şunun bilen bile Mabqani Şucay'nın özgeçi bağvançılık kesipinden terakiyat vaziyetini koyup, pesillik yeni meyvelerini yetküzüp berişki kapalı tıkılış hizmetine aldığını bilallap, Şucay'nın özgeçi yezgilik mesulatlarını külemleştirip, daimlaştırıp, erkaysi caylardaki bazarlarla seyitişka her tarafını küç koştu.
1: Jungo Poşta Guruhi Çeklik Şirketi Maral Beşin Ahiyelik Şöbi Şirketi Yığış Yetküzüş Bölümünün direktörü Çay Şijo mundaktıdı. Bizning oylik o'tirucha tez yetkazish kasb miqdorimiz 120 000 posolkaga yetdi. Maral beshi Lyushanguasidilla oyga o'tira hisob bilan 3000 posolkaga yaqinni yetkazildi. Bizning pishib ketilgan ham yangi mahsulotlarni yetkazib berish maxsus liniyamiz bor. Hozir o'z joyimizdagi elektronlik savdo-savdogarlarga udullashtirdik. Keyin Shinmei Konglong'dan bazarga selinadi. Biz yeni ham mesulatlarını yetküzüp veriş mulazımetini alalaştırıp, yezigilik mesulatlarını sırtkı setiş yollarını açımız.
0: Küçükkeni tez yetküzüş posulukları etiz başlarını tutaştırıp, bütün memleket bazarlarına tutaştı. 2026 yılının 6. 20'den Maral Beşin Ayısının tez yetküzüş boyunca yetküzülgen yollarını miktarı 4.810.000 köprekke. Evetliş miktarı 350.000 köprekke yetti. Maral Bişin Nahiyesi tez yetküzüş bilen özgeçi yezi iyilikini sicil çoğun kur yuğuruşku törtkü bulup, Nahiye rayonunun evetliş yetküzüş

993 77 88. Şing Shitang markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıqçılı. Qorqız nayesindeki yez kentlerinin birinci sepide Tahircan Abdirşit baştın ahir partiya işleri hizmetinin əsli məqsidini çıngı saxlap, asasi katlamda çoğunxur yıl startıp, əmili və trişip işləp, partiya quruluşunun hayatı küçüğünü yez kentlerinin tərəqiyat hərəkətləndirgüç küçüge. Xəliq turmuşu bəqt saadetinin asası aylandırdı. O, köp yıl çıngı turuş və əmili işləş arqılıq yeni dəvirdiki asasi katlı partiya işleri xizmətçilerinin burucu və məsuliyyətçalıqını pütüb çıxdı. Bugünkü Qaltız beyiş mahirleri sahibimiz köpçülükke Qorqız nayısının Ləngər Bazri, Lyansan Gung Kent Partiya Yajikistan Şujisi Tahircan Abdirşit'nin öz yurtada yelsiz tartıp xalqının beyişiği yardan bərgəllik ikayısını sözləb birimiz.
2: Ләңгәр базарының Лянсангун кенттеге келгеніңізді төп төз тәкші көчілар тәрәп-тәрәпке тұташқан. Дейқаларының ойлы аралары пакіз, гүзел, мәдәниет мәйданының әсли әлдірі тұлық, кент қияпты рәтлік пакіз гүзел болып, әмі ерді олтырақлышқа мас келедіған, инақ, гүзел болған, қатыржам яшайдыған, құшал құрам ішлейдіған, еза кент еңі кәйпиятты намайын болып тұратты. Kent ahalları oylu aralarını tüzəşdirgən, öylərinin aldı keynini rətligən bulub, inaq, bəxtlik, yeza kənət mənzirisini namayan qılıb duraddi. Körgili tutqılı buludğan bu xuşallanarlıq özgürişlər kent ahallarının turmuş süptinin özgəllikinin həqiqi qohçisi. Şündaqla Tahircanın asasi qatlamda yıldız tartıb, xalq üçün əməli işligəllikinin ıxcam görünüşü. Lyansangun kentinin kent ahalısı Habibe Hoşur mundaq dedi. Aslida bizning bu yer topi idi. Hazır taş yol, turbusiyi, meydan, yol çıraqlarının hammisi bar boldi. Puqralarning turmushi mu köp yaxshilandi.
1: Kent partiya yatiksining shujisi Tahircan mundaq dedi. Bu bir necha yilda biz jami 2 million yuandan ortiq mablag'ni qo'l keltirib, ilgir kiyim bo'lib 5 kent yo'lning darajasini o'stirib o'zgartdik. Şunun bilen bile kentinin medeniyet meydanı, paliyet öyü qatarlı ul əsləlirdik kent tüktüklərini tolukluduk. Xizmət əndiyisi de yenilik yarattıq, amma oylu aralarını özgərtişik pahalı qatnaşdı. Bütün kentte daim olturuşluq 332 ailik bar bulup, növətdə 306 ailinin oylu aralarını özgərtiş işğa aşırıldı. Oylu aralarını özgərtiş 92 bütün 10.2% kiyyətdi.
2: Kent qiyapitini sicil yaxşılaş bilen bile Tahircan ammının işqi orilişini muqimlaştırış, kirimini aşırışını baştan ahir yadroluq xalq turmuşu xizmeti süpitide çıng tutdi.

0: Kentki bir qısım ammının til alaqısı ravan bolmaslıq, işqi orlışış qurulması muvapiq bolmaslıq qatarlıq ameli qiyin meselelerge qarata. Bütün kentki emgek küşlerinin asasi sanını dəl jayda rətki turğuzup iniqlap, maharat boyuca tərbiyeləşni qanat yeydirup, işqi orlışış iş ornini dəl jayda tanşap, kent ahallarının işki aldıdıla işqi orlışış, muqim turalaydıgan buluş, kirimini aşıralaydıgan buluş, imkaniyetiga ega qildi. Navbatda butun kentning ishqi o'rilishish nisbati 99.7%ga muqim yetdi. 2025-yili kent aholining o'turicha kirimi 24600 yuanga o'sib, oldingi yilining o'xshash mazgilidagidan 8.8% oshdi.
1: Muhitni yaxshilab kirimni oshirishga boshlamchilik qilish bilan birga Tayirjon boshdan oxir omma oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni asos qilib, kent darvozasi oldida dehqonlarga yordam berish, setish va xalqqa qulaylik mulozamat birgalashgan iliqlik yetkazish o'tini qurib, ham yo'ldan o'tgan kechgan sayohatchilar, yo'lovchilarni qaynoq suv qatorliq xalqqa qulaylik mulozamatlar bilan ta'minladi. Hem kent ahalarına yezi iyilik mesulatlarını körgezmek kıyıp, setiş süpüsü kurup, tor ve tor sırtını birleştirip, hoş yüzünüştü küçep, dihkallarının kırımına aşırışa yardım verişini şaşırdı.
0: Kent Derecilik Partiya İşleri Hizmetindeki başlamcı buluş süpüte bilen Tahir Can, baştan ahır asasi katlam partiya kuruluşu hizmetini yukarı ölçemde puhtu tutup, partiya kuruluşu hizmeti planı ve mesuliyet tizimlikini başlamcılık bilen mükemmelleştirip, kent işki komiteti kadrla koşununu sicil güçlük kılıp kurup çıktı. 2025-yili Liangsangun kenti muvaffaqiyatlik holda Qurg'as nahiyasi partiya qurilishi orqali asosiy qatlamni idora qilishga yetakchilik qilish bo'yicha ko'zlash aloqa nuqtasi ulgu ko'rsatish nuqtasi bo'lib baholandi.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, қалтыз мейш махирлері сәйіпімізін дамлаштырымыз. Yakında Lopna İyesi'nin dol bazırı caylaşkan Şincan köylünün Şigı Oğaçlık Çek şirketinin tuxumdun çıkış siyıqıda hizmetçiler kaptar tuxumunu tertiplik ilgap ambargı yötke vat attı. Ölçenleşken əla nesil yetiştiriş hizmeti tertiplik ilip beril vat attı.
2: Yezi ilgilikini kesipleştiriştik ki devletinin noktalık başlamcı karxanası buluş süpüde bilen Şincan Koyulun Şiğe Oğaçılık Nesillik Kaptar Yetiştiriştini yadro mol selillik göç kaptarı bakmacılıkını bastıqılgan bir gevdeleşken kesip sistemisini kurup çıxdı. Kesip zanciri əla nesil yetiştiriş, ölçemleşken bakmacılık, yemxeşek işlep çıxırış, əqli iqtidarlıq soyuş, pişiq yemekliklerini inçike pişiqlaştın ibaret bütün jarayonni qopladi. Bütün zanjirlik kasb o'rinlashtirmasida shu joydagi emgak kuchlari sijil qabul qilinib, 380 dan ortiq ish o'rni bilan muqim ta'minlandi.
1: Shinjan Koyulun Shiga O'qachilik Cheks shirkatining bosh direktori Jang Donghui mundaq dedi. Bazda beqilib otgan nasllik kaptar 295 ming jup. Har yili 200 ming jup a'lo sifatli nasllik kaptar muqim ko'paytirilib, bütün yilda 5 million Мол селілік башқы білен мұқым тәмілігіл болуды. Карқаны өз техникісіғы дайынып, пішіқлаш зәнжірін ұзартып, өзгіч езгілік мәсбатырының қошылмы қыметін сізіл ашырды.
2: Бұл карқаны пән техникіда еңліқ яртыш арқылық кәсіп дәрейдісіні өстірішке көч қошышты чыңтырып, өзірге нәсіл мәнбәсі әвзәлікегі тайынып, Джунго езгілік пәлдер академиясы. Дөләт кәптәрчілік кәсіпі пән техникісіда еңліқ яртыш итіпақи. Şinjan yezigilik daşyosi qatarlıq dövlət dərəcəlik, avtonom rayon dərəcəlik 6 fən tədqiqat orulları bilən həm türtkü bulub, nəsillik kaptar tallab yetişdiriş, ekologiyalik baxmıçılıq, yeməklik pişiqlaşını çördəb, birləşib texniki ötkiligə hücum qilişini qanat yaydırdı. Növətdə karxananın 2 türlük kəşfiyyat patenti, 11 türlük əməli qollanıldığan yeni tipdiki patenti bar bulub, bir türlük sahə kollektiv ölçümünü başlamçılıq bilən tüzüb, nəsil yetiştiriş, baxmıçılıq, pişiqlaş bütün zəncirlik texnikisi də öz aldığa kontrol qılğılı buluşunu işqa aşırdı.
1: Kəsiblərinin gülünüşü yezi kəndlərinin umumizlik gülləndirişinin ul teşi. Yəqin qıylarının buyan, Lopna hiyesi yerlik baylıq əvzəlikini çoğun qırqı.

Yazıp özgeçi çarva öyü kuşları kespini zor kuş bilen itildirip, kölemleşken terikçilik, bakmıcılık, kespleşken pişiklaş, markalaşkan ticaretini maslaştırış algı silcetişte. Çınt durup, kesip terakiyatının paydasının teğimi köp ammini menfaatlendirip, oltraklaşıkka, kesip bilen şoğulunuşkın maskeledigan inak güzel yezken kuruluşunun yeni sahipsini sicil pütti.

0: Hürmetlik radio anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 31. günü, Cuma. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdiyim.
1: Hürmetlik radio anlıkçılar. Ben Gülbehrem Muhtar. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Cungu Kompartiyesi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu yığınlaştı. Yığında Partiya 20. nöbetlik Merkezi Komiteti'nin 5. umumi yığınını iç karar kılındı. Hazırki iqtisadi vaziyat ve iqtisad hizmeti tehdil ve muhakeme kılındı. Cungu Kompartiyesi Merkezi Komiteti'nin baş şucisi Xi Jinping yığınğı riyasetçilik kıldı. Cungu Kompartiyesi Merkezi Komiteti nöbetki iqtisadi vaziyat ve keyingi yarım yıllık iqtisad hizmeti doğrusunda partiya sırtıdaki zatlar söhbeti yığını açtı. Xi Jinping yığınğı riyasetçilik kıldı hem muhim söz kıldı. Li Jiang alaqadar ehvallarını uqturdu. Wang Huning, Seiji, Ding Xuexiang qatnashdi. Xinhua agentligi armiya qurilganligining 100 yillik kurash nishoni qarab mazmut qadam bilan ilgirlash yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti xalq armiyasini yetaklab, armiyani qudrat toptirish, armiyani gullandirishning yangi sahifasini putdi mavzuliq tafsili xabar e'lon qilindi. Oldingi 20 yilda Memleket boyunca kölemleşken medeniyet karxanlarının ticaret kirimi oxşaş mezgildikidin 4.6% aşdı. İran armiyesi Amerika armiyesinin Bahreyn'deki hava armiye bazısığı zərb bərgəlikini etdi. Amerika armiyesi İran'a qartılığan deniz qamılını devamlıq icra qıldığanlıqını etdi. Əmdizi qıtınlar programımızın təpsiri məzmunlurdu bolsun.
0: Stansımız xəbri. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu 7-ci ayının 30-cu günü yığını keçirib, Cungu Kompartiyası 20-ci növbətlik Mərkəzi Komitetinin 5-ci ümumi yığınını bu il 10-cu ayda Beijingdə keçirməyi qərar qıldı. Yığının əsaslı qoralmaları Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Mərkəzi Komitetə xidmət dokumenti veriş. Partiyanın umumiyyətli qatdıq idarə qilishini izchil olğı siljetishdiki bir qancha zo'r masalani muhokama qilish. Yig'inda hozirgi iqtisodiy vaziyat tahlil va muhokama qilinib, keyingi 20 yillik iqtisod xizmati o'rinlashtirildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitetining bosh shujisi Xi Jinping yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon partiyani umumiyyətli qatdıq idara qilishda ulug natijalar qo'lga keltirilib, 100 yillik cho'ng partiyaning o'zi ustida inqilob qilishining yangi manzili ichilib, partiya va davlat ishlarida tarixiy natijalarning qo'lga kelishi, tarixiy o'zgarishlarning yuz berishiga turtki bo'lindi. Partiya va xalq partiyani davlatni qudrat toptirishdagi tarixiy tashabbuskorlikni qo'lga keltirdi. Şunun bilen bile dünya ehvali, devlet ehvali, partiya ehvali da çoğunkur özgürüş buluşuğa ergişip, partiyinin umumizde katlık idara kılış mı, nurğun yeni ehval, yeni meselelerge doş geldi. Bütün partiya, partiyinin hakimiyet yürgüzüş oranını müstehkemleş, partiyinin buruç, vazifesini işgaşırış stratejilik yüksekliğinde durup, partiyinin umumizde katlık idara kılışını izcil olgı siljetişinin zor ehmiyetini çoğunkur tunup, Şenşini çıngıtıp, iradını saklap, tekhimi yukarı ölçem, tekhimi emeli tedbir arkalık, yeni devirdeki partiyini umumizde katlık idara kılıçdaki kıymetlik tecrübelerde yakşı çıngıtırıp, onundan yakşı paylanıp, partiye kuruluşu doşgelgen gevdelik meselelerini yakşı tüzep, yakşı hel kılıp, partiyini başkuruş, partiyini idara kılıçta şekillengen yakşı siyasi vaziyetini yakşı müstehkemleşi, yakşı ravajlandırışı gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Partiyanın umumiyyətli qatdıq idara qilishini izchil olğı siljetişdə marksizm, leninizm, mauzdun ideyesi, Deng Xiaoping nəzəriyyəsi, üçki vəkillik qilish muhim ideyesi, ilmi tərəqqiyat qarşısında çıxıb turub, Xi Jinping yeni dövr cungucu sosializm ideyesini umumiyyətli izchillaşdırıb, Xi Jinping partiya quruluşu ideyesini çoğunqır ögünüb və izchillaşdırıb, Yeni devirdeki partiya kuruluşunun umumi talepini emeliyleştirip, partiya nizam namısını asas kılıp, partiya merkezi komitetinin merkezlik bir tutaş rehberliğinde çıng turup ve onu küçeytip, mevqeni partinin uzak muddet hakimiyet yürgüzüş iktidarını östürüş, partinin ilgarlığı ve saplığını saklaş, partinin halk ammısı bilen bolgan kan bilen göçtek münasibetini saklaşka karatıp, qattıq buluş asası ritimida tevrenmeyi çan turup, partini umumcilik qattıq idara kılış sistemisini mükemmelleştirip, partinin siyasi kuruluşunu hitek çıkılıp, partinin her kaysi cihetlerdeki kuruluşunu umumcilik ileri sürüp, bütün partinin aktifliği, teşebbüskarlığı, icat çallığını tolu kozgap, partinin özünü paklaş, özünü mükemmelleştiriş, özünü yanılaş, özünü yükseldirişini üzlüksüz işkaşırıp, partinin başını ahırı devrinin aldıda mağdıgan, halık Çin kalbinin himayi kılıdıgan, türlük boran çapkınının sınıkıgı berdaştık bereleydıgan, coşkun hayati küşkü tolgan hakimiyet beşidiki Marksizmlik partiye buluşuğa. Başını ahırı congoçı sosyalizm işlerinin küşlük rehberlik yadrosu buluşuğa hakiki kapalet kılış gerek. Jığında mundaq tep karaldı. Bu yıl kirgendim bu yan yolda Xi Jinping yadroluğudaki partiye merkezi komiteti, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkını itibarlaştırıp, yetekleb, cesaret bilen ilgirleb, batırlık bilen küreş kılıp, işki, taşki, işki çoğun umumiyetini bir tutaş pilallaştı çantırıp, terakkiyat ve hevipsizlikini bir tutaş pilallab, törlük taşki zerbe ve işki kıyınçılıkka ünümlük takabül turdi. Devletimiz iktisadıda kuvvet yeniliniş, kurulma serhilleşke karab terakki kılış vaziyeti barlıq geldi. Şunun bilen bile iktisadi hareketki kıyınçılık, hırslığı yüksek ehmiyet verip, şençini çınatıp, kıyınçılıklarını yenip ilgirilip, türlük pürset ve evzelliklerini yakşı paydalanıp, yokur süpetlik terakiyatının mukim, uzakçı devamlaşışı türkü buluş gerek. Cığında bunlar tekitlendi. Keyinki 20 yıllık iktisat hizmetini yakşı işleşte, Xi Jinping yeni devir cungoçi sosyalizm ideyesini itek çıkılışta. Mukimlik asasında ilgirleş hizmet baş reytimide çantırıp, yeni terakiyat ideyesini toluk, toğra, umumizlik ızcıllaştırıp, yeni terakiyat endisi berpa kılışını tezletip, devlet içi halkıradın ibaret işki umumiyetini tekimi yakşı bir tutaş pilallab, terakiyat ve hevipsizlikini bir tutaş pilallab, ıslahat içi bitişini çonkurlaştırışta çantırıp, yeni ve konu kuvvetinin almışlığı türkü buluşunu tezletip, tekimi aktif maliye siyaseti ve muhabbek ken pul siyasetini yakşı yolu koyup, törlük saklanma siyasetlerinin ünümünü toluk cari kıldırıp, emeli eskatıdığın köpeğimi miktarı siyasetini vaxtıda pilallab oturuğu koyup, tətür devrilik tənşe salmıqını aşırıp, işki ihtiyacını küçəpken aytıp, təminatını yakşılab, xalık durmuşunu həqiqi kapaletlendirip ve yakşılab, tərəqiyyə tərkətlendirgüş küçünü aşırıp, cəmiyyətinin hayati küçünü urğutup, iqtisatının sicil, yeni, əla, yakşı buluş qarab tərəqi kılışığı türtki bulup, 15-ci 5 yılını yakşı başlaşını tereşib işğa şuruş gerek. Jığında mundaq tep körüstəldi. Makroluk siyasetinin ünümünü küçəb östürüp, maliyyə çıxımı və zayum məbliğini işilti sürətini tezletip, işki muhim kuruluşu və işkini yanılaş hizmetine küçlük ilgiri sürüş gerek. Asasi katlamının üçte kapaletlendiriş tövən çekini çın saklaş lazım. Pul siyaseti kuralıdın her tərəfləmi paydalanıp və onu vaxtıda tənşib, maliye pul muamilini maslaşdırış arqılıq işki ehtiyacını ilgiri sürüş siyasetini yaxşı yolu koyuş gerek. Jığında bunlar təkidləndi. İşki ehtiyacını ünümlük aşırıp, oxşaş bolmağan ammının istimal ehtiyacı uyğullaşıp, əla süpətlik təminləşini kenaytıp, mülazimət istimalının yoşurun gücünü qezish gerek. Alt tor planı kuruluşunu puxta ilgiri sürüş lazım. Zamanevi kəsb sistemisi kuruluşunu teziltip, ol tədqiqatını uzaqça muqim kollaşını küçəytip, sünni əqil qoşulğan hərkətini çoğunqır yolu qoyup, əxli iqtisatının yeni halıdını ravajlandırıp, sünni əqilini idarqılış sistemisini mükemmelləşdürüş lazım. Aldın Qatardaki texnik

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

bu sahifimizde yazlık tatilde oynaganda kanak kılganda kalı azar kesilinin olduğunu algılı buludu degen haber dektinlerde buludu. Yazlık tatilde nurgun kişi şehir sırtıdaki ormanlıkı berip salkındaş, sayahat kılış ya ki yurtuğa kaytıp tukkan yoklaşını pilalladı. Köpçilik, paş çekiviliştin sakılınış, hücay yolu yukumluk keserliklerinden aldığını eliş bilen aldıraş bulganda, tihimi yoşurun, ama zeyni zor bulgan bir hıl keserlik kalı azar kesilinin, yani içki aza lişman kesili depme atılıdı. Yazlık tatilde tarqılışının yukarı pallisi bulup, bizden hoşyarlıkımızını östürüşümüzge toğır geledi. Bugün siz üçün kalı azar kesilini etraplık, çoğunkur analiz kılıp, siz ve ailenizdikilerinin yazlık tatilini sağlam bir xatar ötküzüşüge yardan birimiz. Birinci, kalı azar kesili degen neme? Kalı azar kesili, lişman kesel kuzgatkıcı kurt keltürüp çıkargan bir xil sozulma parazit kurt kesili. Onun mahiyeti kesel kuzgatkıcı kurt, jiger taldaki zor yutkıcı hücayrilerge ziyan yetküzüp, tal jigerinin çoğunayışı ve zahminlişini keltürüp çıkardı. Eğer vaqtida ölçemlik davalanmasa, ölüp ketiş nisbeti nahayti yukarı boludu. Növette devletimizde kalı azar kesli bütün memleketke emez belki asaslıqi Huabey, Gərbi Şimal ve Gərbi Cənubdiki kısmen rayonlarga tarqalgan bulup, Beijing, Hebei, Sanshi, Shanshi, Henan, Gansu, Xinjiang, Sichuan qatarlıq jaylarını öz içige aladı. Şuna yazlık tatilde bu rayonlarga berip sayahat kılganda, dalıda konganda ya ki dalı faaliyetlerini kanat yaydırganda müdafiyelenişke tihimi dikkat kılıp, kalı azar kesilini tarqıtıdgan komodinin çekivilişidin sakılınış gerek. İkinci, kalı azar kesilinin tarqılışı, kalı azar kesilinin tarqılışı bir açkışlık vasıtçı. Komodiga muhtaç. U aran 2 mm'den 5 mm'gıcı kelidigan bir xil kiçik uçar kurt bulup, teninin rengi külran seyrik. Bütün bedeni de tük özgen. Kanıtı vihetti şekilde yukurgi yeyilgan. Onun uçuş iktidarı aciz bulup, daim sekreş şekilde uçudu. Avaz çıkarmaydıgan bulgaçka asalla sel karlıp kalıdı. Kündüzü yoşurunup, keçisi hareket kılıdı. Adatta gugum vaxtıdın tan seher gece adam ve çarıvlarını çıkıvalıdı. Nem, karangu, organik maddeler mol muhitini yakış görüdü. Meslen, önkür, tam yuçki, kotan etrapi digendek. Kumuta, lişman kesel kuzgatkıcı kurt bilen yukumlangan kesel itni çıkıvalgan denkin kesel kuzgatkıcı kurt kumutunun tenide yetilip köpüydü. Kesel kuzgatkıcı kurt elip yürgen kumuta sağlam adamını yeni çıkıvalıdı.

Hörmətlik radio anlıqçılar, bu sayfımızda semizlik qandaq yollar arqılıq rak kesilinin payda buluşuğa türtkü buludu degen məzmunu sözləp berimiz. Bədəndiki yağlıq göş semiz körüstüplü qalmay bəlki rak hüceyrilərinin uzuqluq ambırı buluşu mümkün. İğirliqi işip ketken ya ki semiz kişiler üçün etkanda bədən iğirliqi ər bir cın açsa rak kesilge teximi yıqılışı mümkün. Tədqiqatlardan bayqilishcha 70% ki yaqin davlatda kesal bo'lish nisbati o'rligan rak kesli semizlik bilan munosabatlik ekan. Mutaxassislarning bildirishicha, semizlik asosligi 5 xil metabolizm orqali rak keslini makon bilan ta'minlaydi ekan. Birinchi, yallug'lanishning g'idiqlashi. Ortiqcha yog' yallug'lanishni tezlatuvchi faktorni qo'yib berib, hujayraning DNA'sini davomli zaxmlantirdi ekan hamda genning tuyuqsiz o'zgarishini keltirib chiqardi ekan. Ikkinchi, metabolizmni qalaymaqallashtirish. Ziyoda ko'p yog' moddasi onalik gormon, o'ruq modda saviyasini o'rlitib, yog' birlashma moddasini tovallatib, insulinga qarshi turish qo'shilib, yuqori insulin holatini keltirib chiqarib, hujayraning benormal ko'payishini o'rtaq g'idiqlaydi ekan. Uchinchi, immunitetni turmuzlash. Eğirliqi işip ketken semizlik immunitetli hücayrilerini öltürüş iktidarını acizlaştırıp, organizmdan dəslapki rakı özgərgən hücayrilerini tazıl işini qiyillaştırıp dedikken. Törtinci, hücay yoluğa təsir körüstüş. Semizlik hücay yoludaki paydalıq bakteriyalarının azı işini, yalıqılın işini, rakını ilgiri sürdüğen bakteriyalarının köpü işini ilgiri sürüp, organizmdan sozulma zahmının işini eğirlaştırıp dedikken. 5-chi, energiya bilan ta'minlash. Ko'p miqdordagi erkin yog' kislotasi rak hujayralarini oziqlik bilan ta'minlab, ularning ko'payishi va hujum qilib yotkilishini tez

Hürmetlik radio anlayıcılar yukarıda, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxtırıp anlığına Allah rahmet.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasidan tinglovchilarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Urumchidagi tunji mahalliy tayanch tipidagi ishqi o'rinlashtirish o'tining ishqi kirishtirilganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda bu yilning oldingi yarmida Alatog portining import-eksport yuk toshish miqdorining bultirqi o'xshash mazgildagidan 12.8% oshqanligi to'g'risida so'zlab beramiz.
2: Yorqin ism sayfimizda Xinjiangga yordam berishni izchil davomlashtirishni qaror qilgan Xinjiangga yordam beriyotgan kadr Wang Yovni tanishtiramiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Slow Shooting abonuçular terminalıda mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programmalarını anlıqılı boludu.
0: Xinjiangdaki yeniliklar.
1: Yakında White 933-nji qetimlik Shindongfang tez poyezi sayat maxsus poyezi Urumchi vokzalidan güdek çelip yolga chiqib Xinjiang tömir yol tarmaqlarining bu yil yozliq toshish boshlangandan buyon qatnagan 15-nji sayat maxsus poyezi bo'lib qoldi. Bu yil yozliq yo'lovchi toshish mazgilida Xinjiang

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

iş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

Yükselivatkan Şincan. Otuz tört selsiye garaz kuşa. Şikhanzada hava bulut bulup keyin eşilidu. Temperatura 17'den 32 selsiye garaz kuşa. Sanjida hava bulut bulup keyin eşilidu. Temperatura 20'den 32 selsiye garaz kuşa. Qumulda hava bulutluk. Temperatura 18'den 33 selsiye garaz kuşa. Turpanda hava uçuk. Temperatura 28'den 38 selsiye garaz kuşa. Korluda hava bulut bulup keyin eşilidu. Temperatura 21'den 33 selsiye garaz kuşa. Aksu'da hava uçuk. Temperatura 21'den 34 selsiye garaz kuşa. Atış'ta hava uçuk. Temperatura 20'den 34 selsiye garaz kuşa. Kaşkar'da hava uçuk. Temperatura 22'den 35 selsiye garaz kuşa. Xotan'da hava uçuk bulup keyin

0: bulutlanıdı. Temperatura 24-30 7 Selsiya gradus kuşa. Ürümçede hava uçuk. Temperatura 20-30 Selsiya gradus kuşa bulundu. 3 bal şamal çıkıdı. Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sözge hemrah programımızdan alışılanı karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Adıkerim.
3: Mən riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılu şütün aboneçiler terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sözge hemrah programımızda bundak mezmullah boyuca anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sahipimizde Dövlet Alakı Tori Uçur İşhanısı Dövletinin 2025 yıllık uçurlaştırış terakiyat doklatını ilan kıldı. Şincan Erkin Soda Sınak Rayonu Kaşkar Bölek Rayonu da halkara köpkül şekildeki birleşme transport bir talon tüzümü türü emel iyileştirildi diyen haberini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahipimizde cevapkar sotkı kelişini red kılgaçka sot mehkemesi sırtın hüküm çıkarıp 20 milyon iş hakkını kaytırıp geldi degen Dilo misalini diktinlağı sunumuz.
3: Amma üçün emeli iş kılıp beri sahipimizde açıqda dava kılmakçı buldu. Muresseci sabırçallık bilen nasihat kılgandın ki o hatırcan bulup erzini kaytırıp aldı degen mezmun diktinladı buludu.
2: Әмді дектіңа бүгінкі қанун сізге әмрах программымыздың тәпсілі мәзбұлларды болсын.
3: Қанун қабарлары.
2: Дөләт Alaqat Tori Uçuru İşxanısı yakında devletin 2025 yılı uçurlaştırış terakket doklatını ilan kıldı. Doklatı mundaq görüstüldü. 2025 yılı 14. 5 yıllık yirik plan tamamlanan yıl. 14. 5 yıllık yirik plan devlet uçurlaştırış yirik planıdaki türlük nişan vazifeler oğuşluk tamamlanıp tor bihaterlik ve uçurlaştırış pen teknikisi de yenilik yaratışta yeni bösüş kolgu keltürülüp asasi tireklik iktidarda yeni yükseliş işka aşırılıp kesb ekologiyası kuruluşu da yeni ilgirleş kolgu keltürülüp uçurlaştırışını nuhtulu kolunuşta yeni netice ünüm kolgu keltürülüp nizam tüzüm kuruluşu da yeni kadem taşlanıp tor boşluğu hemkarlık da yeni keniş işe aşırılıp uçurlaştırış terakkatı da noktuluk bösüş asıl kılıçtın onumizlik küç koşukı karıp ilgirleş işe aşırıldı.
3: Doklatta devletin 2025 yıllık uçurlaştırış terakkiyat ahvalını tordan sual kağıza tarqıtıp tekşürüş neticisi tehlil kılındı. Tekşürüş neticisi de körstülüşçe ziyaretini kabul kılgan toru ahli umumyüzlük mundaqtap qargan. Sönni ahli iktidar qatarlıq tor uçur tekniksi kündilik turmuşqa teximu çoğunqur kən sınıp kırıp, ögünüş yollarını sıcıl kən aytıp, hizmet önümünü öztürüp, turmuş süpdini yaxşılap, xalıq ammısını uçurlaştırış taraqiyatı da teximu köp eriş duyğusi, bəxt duyğusi, bexatarlik duyğusiga iyi qaldı. Ziyaratını qobul qılgan tor bexatarliki və uçurlaştırış karxanaları mundaq bildirdi. Teknikada yenilik yaratış, ixtisaslarını yetiştiriş ve bazarını kengaytışını pahalı algı sılcıtıp, karxana məhsulat mulazımetinin bazar rakabet küçü yanıma açtı.
2: Doklatta mundaq qaraldı. 15-ci 5 yıllık yirik plan mezgili, tor küçlük devleti kuruş asasını puhtılaydıgan, umumizlik küçeydıgan açkışlık mezgil. Uçurlaştırış, rakamlaştırış, torlaştırış, akli iktidarlaştırış umumizlik yukarı kötürülgen yeni baskıçkı kadem koydu. Rakamlaştırıp tipini özgertiş, sıcıl tezleşip, torlaştırışını maslaştırış çoğunları kengayıp, akli iktidarlık derecesini östürüş üzüksüz barlık geliydi. Uçurlaştırışının ıhtısat, cemiyet işlerinin yukarı süpetlik tarakkatı küçük koşuş rolü, hesilep işiş ünümü tekimi gevdilenildi. Tor küçlük devleti kuruş nişanını bekitip, hazır bilen kelgüsünün, umumilik bilen kısmelliknin, içivitiş bilen öz aldığı iş görüşünün, terakkiyat bilen bihaterliknin münasifetini yakşı ilgilep, strategiyelik yirik planını yitekşi, pen teknikide yenilik yaratışını, hareketlendirgücü küç. Kəsb ekologiyasını yadırı, ul əsəhələni dirək, nuxtuluq qolunışını açqış, qanun nizam və ölçəmlik apalat qılıb, uçurlaşdırış xizməti sistemisini takamullaşdırıb və mükəmməlləşdirib, 15-ci 5 yıllıq uçurlaşdırış tərəqiyyatını sistemilaşqan çonqır qatlamlıq alğı sılcıdıb, uçurlaşdırış arqılıq yuqırı süpətlik tərəqiyyatqa küç qoşub, tor küçlük dövləti quruluşu da cəsarət bilən yeni vəziyyət yaratış gerek.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi. Yaqinda Jungo Shenjang Erkin Soda Sinoq rayoni Qashqar bo'lak rayonida xalqaro ko'p xil shakldagi birlashma transport bir talon tizimi turi rasmiy yo'lga qo'yildi. Qashqar viloyatlik qatnash transport idorasi, Jungo Soda Sanoat Bankisi, Qashqar Shoba Bankisi, Shenjang O'tra Osiyo, Yevropa xalqaro yuk transport vakolatchilik cheklik sherikidan iborat 3 taraf strategiyalik hamkorlik kelishimi imzoladi. Naq maydonda tunji ko'p xil shakldagi birlashma transport to'shish taloni imzo qo'yib tarqitildi hamda yurishlashgan mablag' yurishtirish kasbi bejirildi.
2: Qashqar Yipek yolu iqtisad belbeği yadırılık rayonunun mühim tayiniş noktası. Xalqara köp kılış şekildeki birleşme transport, bir talon tüzümünü yolu koyuş, Şinjan erken soğudu sınaq rayonu Qashqar bölek rayonunun noktalık tüzümünü yenilik yaratışını sınaq kılış vazifesi. Şunaqla Qashqar velayetinin sırtkı yüzlengen iqtisadının yukarı süpetlik tərəqiyatı tırtkı bolıdgan yadırılık diyerek.
3: Xalqara köp xil şəkildəki birləşmi transport bir talon tüzümü türünün əməliyilişib yolu qoyuluşu, rayon universal qatnaş transport sistemisini mükəmməlləşdiriş, çiqra xalqağın xalqara yük transport mülazimət ixtidarını östürüş, yerlik kəsiblərinin çonqır yuğurluşunu ilgiri sürüşdə mühim əhmiyyət giyə. Bu,

0: Bu Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonu Qashqar Bölek rayonunun Taşul Tömür Yol Birleşme Transportada bir qetim havalı qilish, bir talon bilan axırgıcı yetküzüş, bir qetimdala rastçut qilish islahatını sınaq qilishni rəsmi halda mahiyyatlik əməl ilişib ticaret qilish basqıcağı kirgəlikidin deyerek berdi.
1: Bu qetimki 3 tərəb kelişim imzalaşda xalqara köp qilish şəkildeki birleşme transport türünün daimliq, köləmləşkən ticaretiki türtki boluş maslaşdırılıb. Xalqara köp qilish şəkildeki birleşme transport mal iliş talanını imza qoyub tarqıtış və bütün cərganda işiltiş qeliplaşdırılıb. Qashqar Otra Asiya bilen Yavrupa'nı tutaştırdığan taş yol, tömür yol birleşme transporti, Çigra Halkan Eşya Oburti yolu ravallaştırılıp, Çigra Halkan Universal Eşya Oburti tennerhe sicil tövelletilip, tamujinin ötküzüş ve bütün musafirlik toşuş ünümü östürülüp, rayon ülgü karakterlik halkıra köpkül şekildeki birleşme transport ülgü türü berpa kılınıp, devletinin garipki içibetiş eşya oburti tügini teriki puhtılınırdı.
0: Qashqar viloyatlik qatnash transport idorasining aloqador mas'uli mundaq dedi. Bu qitimqi sinoq qilish islohotini fursat deb bilib, Shenjang Erkin Soda Sinoq rayoni Qashqar Bo'lak rayonining ko'p xil shakldagi birlashma transport bir talon tizimini ko'p xil qo'llanish muhitini sijil kengaytirib, ko'p xil shakldagi birlashma transport talonlarini narsa huquqiga aylantirish yo'li ustida izlanamiz. Çigra halkıgan eşya obrotu torini öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırışını mükemmelleştirip, taş yol, tömür yol, hava katnışının köpkül transport şeklini cipsilaştırıştaki tosuk noktalarını ravallaştırımız. Eşya obrotu, transporti, ambarda saklaşını nazaret kılış başkuruş katarlı törlük sallık malumat baylıqının yukarı ünümlük toplanışı ve birliki kelişige türütkü bulup, qattiq detal selinmesi bilen yumşaq detal kuruluşunu birleştirişte çıng turup, qatnaşı eşya obrotu kesbinin tanarxını tövalletiş, süptini östürüş, ünümünü aşırışını her taraflama alğı sılcıtıp, vilayetimizden sırtkı yüzlengen ixtisadının yukarı süpetlik taraqiyatıga küşlük hareketlendirgüş küş koşumuz. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinış, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
0: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Cevapkar sotkı kelişini red kılgaçka sot mahkemesi sırtın hüküm çıkırıp 20 min yen iş hakkını kaytırıp geldi degen Dilo misalini diktinlağı sunumuz. Yakında Xotan Nayelik Halk Sot Mahkemesi bir emgek toktamı macerası Dilo'sını sot kılıp ahırlaştırdı. İşli geçü bilen yallıgıçı emgek mulazmet işlerini ağzaki pütüşken. İş pütkenden keyin yallıgıçı iş hakkını nesi kaldırıp uzakçı vermeyi, sot mahkemesi ilan çıkırıp çakırtkan bolsumu, yanına sotkı gelip davağı cevap verişini red kılgaçka, sot mahkemesi kanun boyunca sırttın hüküm çıkardı.
2: 2022 yıl 4-cü ayda Tan X, şu X'ki yalınıp farfur xişiyat kuzuş hizmeti bilen şoğullanğın. İki taraf emgek mulazmet hakkını ağzaki kengişip, yazma emgek mulazmet toxtami tüzmigen.

0: mahkemesi sot iç çakırık kağızı katarlık. Kanun hüccetlerini kanun boyunca ilan çıkırıp yetküzüp verdi. Sot içilgan günü şu ikiz orunsuz sebepler bilen sotkı kilip davağı katlaşmadı. Sot mahkemesi ten ikiz tapşırgan karız öcetti. Mahalle ispatı, ünge elingan sözleşiş hatırısı katarlık delil ispatları birleştirip, türlük materyallarının birbirini delillep, mükemmel delil ispat zancirini şekillendireliydi galıkını. İki tarafın emeli emgek mülazimet münasibetinin kanunluk küçüki iki işgelikini bekitti. Sot mahkemesi şu ikiz nesi kaldırgan 20 milyon şakını beriş. Tan ikiz teşebbüs kılgan kararlı ötüp ketken pulunun ösümünü iki taraf iştin burun pütüşmegen bulup hanın asası kemçil bolgaçka sot mahkemesi kollumaslık doğrusu da hüküm çıkardı.
1: Dilo bejirgüçü sotçının tonuşturuşça, Jonha Xalık Cumhuriyeti'nin Haq Talap Kanun Dasturu'nun 469. maddısının birinci tarmakadaki belgelemege asasen toxtamlaşkıçıla yazma, ağzaki, yaki, başka şekillerini kollansı bolu diken. Bu diloda iki tarafının ağzaki emgek mulazmet kelişimi hasıl kılışı kanunluk küşke ige toxtam şekligi kırıdıkken. Şunun bilen bile, Jonha Xalık Cumhuriyeti'nin Haq Talap Kanun Dasturu'nun 579. maddısına asasen toxtamlaşkıcı bir taraf mal puli, şakı, icara hakkı, ösümünü bermese ya ki başka pul karzını ada kılmasa, karşı taraf onun da töleşini talep kılsı boludu.
0: Jonha Xalık Cumhuriyeti'nin Haq Talap Dava Kanunu'nun 147. maddesindeki belgelemege asasen, cevapkar çakırık kağızı arkalık çakırtılısı mı, orunsuz sebeple bilen sotkı kelmese, sırtın hüküm çıkarılısı boludu. Cevapkar sot kılıçtın pasıp özünü kaçursa, kanuni cevapkarlıkı keçirim kılınmaydı. Yani özünü aklaş purustini koldun beri koyup, paydasız dava akıbetini özü üstüge alıdı. Bu dialogu birleştirip sotçı anlıkçılığı mındak eskertti. İşlik üçüyle emgek küçü bilen temelligen de imkan kadar işçi işlet küçü taraf bilen yazma emgek mulazmet kelişimi imzalab, emgek mulazmet mezmuni, şakı ölçümü, rasçot kılış vakt çekini aydınlaştırışı gerek. İşleşinin bütün ceryanı da karz öcüti, paranlışış hatırısı, isabat yötkeş ispatı, sözleşiş ün algusi katarlık delil ispatlarının yakşı saklap, şakını nesi kaldırışkı yolukkanda, vaktıda kanun yolu arkalık hukukunu, akılanı kogdaş gerek. Emgekçi işletkişi terep samimi buluşu, şakının vaktıda toluk birişi gerek. Dava kılınganda herkes pasıplık kılıp özünü kaçırmasık lazım. Sebepsiz sotkı katlaşmasık bilen karızdın özünü kaçıralmaydı. Küçki iki hükümünü icra kılışını red kılsa, yine levzide turmağalla tizimlikege kirgözülüp inavet cezasına uçuraydı.
1: Programının torda hemtörütkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesele soraydığın kanun meseleleriniz bulsa, Slushiting aboneciler terminalini çürüp, programı da hemtörütkü bulup söz kaldırsanız buludu. Programının teximi köp esil mezmunları Slushiting aboneciler terminalıda. Eğer kanun meseleleri hakkında mesele sormakçı bulsanız da oyun aptisini çürüp başbattın Güli Uşu Şincan. Yani Güli'nin Şincan hikayesi namedeki de oyun numarını koşu verip söz kaldırıp biz bilen hem türütkü bulsanız mı buludu? Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Jigirme üşül yaxşı bağı erişken konfoyan şirketinin kozır mahsulatı Ademgiyah Zepa hem doğra hem yemekli kılındığı materyaldan işlengen. Ademgiyah Zepa'ya çüçük boya, kreş, şaptılmeyizi, palma merci, bergamot katarlık onun açıqıl doğruluk ösümlük berberge maslaştırıp ilmi tanışılıp koşulğa. Konfoyan şirketinin veyçankan, fıvınzı, meyşu, gül samsak, yavuçla meyizi katarlık yürüyüşlük mahsulatıma. Tüven temperaturda hücayrı devarını buzuş, ösümlükini içtiş, çunkur katlamlık saplaştırış arkalık doğruluk ösümlükünün ozuklığı saklap kılınğan. Konfoyan şirketi Beijing, Dongfang, Beyli ozukluk tetkikat oranı bilen birleşip Goshu, Zijin, Lingji, Anji qatarlıq köp xil mahsulot ishlab chiqardi. Kunda ichishni davomlashtirsangiz, quvvat to'liqlay olasiz. Koni korxona Kangfuyan xushxabar. 7-janing 28-chi kundan 31-chi kungacha Kangfuyan mahsulotlarini maxsus sotish do'konlarida mahsulot sotib olsa, sovg'at berish faoliyati o'tkaziladi. Bodilka ig'izni savmo qilsangiz, kutilmagan xushallikka erishasiz. Hammalaringiz sovg'at bor. Tezdan faoliyat qatnashing. Masalan, so'rash qiziq liniya telefon nomeri 400-666-1185. 400-666-1185. Shinjongdagi ko'plagan mahsulot sharlarida Kangfuyan mahsulotini maxsus sotish do'koni bor. 23 yil yaxshi bog'i erishgan konfoyan shirkatining kozir mahsuloti Ademgiyah Zepa

0: hem dora hem yemekli kılındığı materyaldan işlengen. O adam biyağ zepege çüçük bıya, kreş, şaptol meyğizi, palma merci, bergamot katarlık onun açıkıl doğruluk ösümlük berberge maslaştırıp ilmi tanışılıp koşulgan. Kanfuyen şirketinin Weichangkang, Fuvunzi, Meishu, Gül Samsak, Yavuçlan meyğizi katarlık yürüyüşlük maslatıma. Tüven temperaturda hücayrı devarını bozuş, ösümlükini içtiş, çunkur katlamlık saplaştırış arkalık doğruluk ösümlükinin ozuklığı saklap kılınan. Kanfuyen şirketi Beijing, Dongfang, Beili ozukluk tetkikat oranı bilen birleşip Goshu, Zijin, Lingji, NG katarlık köpkül maslat işlep çıkardı. Kündü içini davamlaştırırsanız kuvvet doluklığı alaysız. Konu karxana Kanfuyen'de hoş kadar. 7. 28. gündün 31. günü geçe Kanfuyen maksatlarını maksus seçiş dükkanlarında maksus seti varsa soğukat beriş pahaliyeti ötküzüldü. Bodulki eğizini savmaksanız kütülmügen kuşallıkı erişsiz. Hemen eylengi soğukat pa. Tezdin pahaliyet katınışın. Mesela soruş kızık liniye telefon numarı 400-666-1185. 400-666-1185. Şincan'daki köplügen nahiye şehirlerde Kanfuyen maksatını maksus seçiş dükkanı pa. 23 yıl yaxşı bağı erişken Kanfuyen şirketinin kozır maksulatı Ademgiya Zepe hem doğru hem yemekli kılındığı materyaldan işlengen. Ademgiya Zepe'ye çüçük bıya, kreş, şaptol meyğizi, palma merci, bergamot katarlık onun açıkıl doğruluk ösümlük berberge maslaştırıp ilmi tanışılıp koşulgan. Kanfuyen şirketinin Weichangkang, Fuvunzi, Meishu, Gül Samsak, Yavuçlan meyğizi katarlık yürüyüşlük maslatıma. Tüven temperaturda hücayrı devarını bozuş, ösümlükini içtiş, çunkur katlamlık saplaştırış arkalık doğruluk ösümlükinin ozuklığı saklap kılınan. Kanfuyen şirketi Beijing, Dongfang, Beili ozukluk tetkikat oranı bilen birleşip Goshu, Zijin, Lingji, NG katarlık köpkül mahsulat işlep çıkardı. Kündü içini davamlaştırırsanız kuvvet doluklığı alaysız. Konu karxana Kanfuyen'de hoş kadar. 7. 28. gündün 31. günü geçe Kanfuyen mahsulatlarını maksus seçiş dükkanlarında maksus seti varsa soğukat beriş pahaliyeti ötküzüldü. Bodulki eğizini savmaksanız kütülmügen kuşallıkı erişsiz. Hemen eylengi soğukat pa. Tezdin pahaliyet katınışın. Mesela soruş kızık liniye telefon numarı 400-666-1185. 400-666-1185. Şincan'daki köplügen nahiye şehirlerde Kanfuyen mahsulatını maksus seçiş dükkanı ba.
1: Şing Shitang markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu çizeti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Shitang markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytiyor. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Shitang markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytiyor. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Shitang

markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde yalan ayak lay keçip, kakas dalı da çak almıştırdı. Şincan'daki gün'en organları her bir kilometrini katı koğdudu degen mezmunu anlayısla. Yetinci aydaki Şincan, bir payan çöl cezire, haterlik tağlık rayon ve egri bügri taş yol girelişip, sansızlığın sayacıyla telpinilgan, özü optimobil haydab sayahat kılıdgan menzirlik cayğı aylandı. Lekin murakkab, özgürüşçan yer şekli ve kelimat seferge çıkışkı namalum hatarlarını elip geldi. Şincan'ın her kaysi caylarıki gönen organları tuyuksuz yüzbergen hatarlık ahvalını haber tepip, patkak, şiddetlik ekin ve kakastalı da vakt bilen besleşti.
0: 7. ayının 20. günü saat 21 etrafıda Gugum Karangusu'da Ақтун ахиясының Гез Дәриясы бойыда Жаңшедин келген саяхатчили әпенде қиын ахвалға түшіп қалды. O yer şeklini bilmegeçke, optimobilni hata haydab, derya yoludiki teyiz sahilge kirip kalgan. Optimobilnin aldı çaqi közünü yumup aşkıca 20 metri çonkurluqtiki layığı petip kalıp, optimobil iğir derecede qiysiyip kalgan.
1: Ақтун Найелік Гоэн İdarisi Oytaq Saqçıxanısının saqçıları yardım tələbini tapşırıp algan dinkin dərhal nəq meydana yetip geldi. Şunun bilen bile yakın etraftaki kuruluş etirti bilen alakalışıp bir keziş maşinesini götkep gelip yardım bedi. Sakçılar kılçı işkilenmesinin ayak paypaklarını selip etip yalan ayak lay suğu keçip girdi. Lay latkıda 10 neçi metr yol yürgenliğinkin söğreş argamçısı kapsılıp kalan optimobilin təgilikigi mukumlaştırıldı. 40 minut küçep söğreş arkalı kapsılıp kalan optimobil ahiri kıyınçlıktın bekater kutuldu.
0: Oqşaşla optimobil patqaqqa petip qilishda xatarlik ahval Uluqchat nahiyasidami körildi. Uda yaqqan yomg'irning ta'sirida 7 ayning 14 kuni saat 11dan 20 minut o'tganda Bayqurut bozoridan o'tib ketayotgan boshqa joydan kelgan bir yuk avtomobili nahiya yo'li 416 liniyasida patqaqqa petip qilib, midir-sidir qila olmay qoldi. Hamda avtomobil qiysib qolgan bo'lib, har vaqt o'rilib ketish xavfi bor edi. Çarlavatkan Uluqchat nahiyelik oğanı idarisi Qatnaş Başkuruş Çoğun Atırtı'nın vazipi icra kılavatkan sahçıları yardım talepini tapşırıp alğan deyin keyin dərhal nax meydanı berip bir tarap kaldı. May klapanını küçep dəsəş balonun kuruq ayılınışını keltürüp çıxardı. Optimobilning bargan seri çoğunkuru petip ketişidin sahılınış üçün sahçıla keskin halda mekanikilik söyrash lahiyasını kullanıp keziş maşinesi bilen etraptiki lay latkılarını tazılıdı hem de kutkuzuş yardım beriş argantısı bilen optimobilini mukumlaştırdı.
1: Bir saatten artık ciddi meşgulat kılış arkalık yük optimobili şu günü saat 12'den 43 minut ötkende patkak yol bölükedin muhafiyetlik söyrep çıkılıp yezi kent yolları ravallaştı. Xatarlik tağlıq rayon yol bölükide kutkuzuş yardım berişdimi oqşaşla minut sekundni qoldim bermedi. 7 ayının 8 günü saat 13'ten 30 minutla ötkende Kuça şəhərlik gönən idarisi Qatnaş Başquruş Çoğun Ətirti özü optimobil həydəb kəlgən bir sayacının optimobil həydəb ehtiyatsızlıqdın Mayta Kuça taş yolunun canubu bölükedeki dərya yolu kirib getib suda qapsılıb qalqalıqı toğrısıdaki məlumatını tapşırıb aldı.
0: Vəzipi icra qılıbatqan saxçılar dərhal naq meydanğı yetib gəldi. Həm də çoğun tipdiki maşına üskünləni naq meydanğı berib qutquzuş yardan berişkən ciddi maslaşdırdı. Murakkab su muhiti aldıda sağçılar, sağçı yardımcıları bütün jarayanğa komandallık kılıp, törlük kutkuzuş hizmetini tertiplik bir tutaş planlap, naq meydandaki kutkuzuş yardım beriş kadımları bilen zich maslaşıp, 3 saat bütün küçü bilen kutkuzuş arqılıq kapsılıp kalgan optimobil su rayonudan muvaffaqiyetlik ayrılıp, bir xatar kırgakı çıxdı.
1: 7 ayının 16 günü Şinjan Çegra'dan kiriş çıkış Çegra müdafiye tekşürüş başpunkti, Aksu Çegra başkuruş tarmak etirti, Bozdun Çegra sakçıxanısının sakçıları çarlaş elip beri vatkanda başkı cayının numur taktisi esilgan bir optimobilinin yol boyu da toxtutup koyulgalıgını, şoförünün optimobil sırtıda turup intayın tıt tıt bolu vatkalıgını baykadı.
0: Сүріштіріш арқылық шопырның өз автомобил саяхеті білін Шинжанғы саяхатке келген башқы жайлық саяхатчы ешкерлікі. Автомобил кетіватқанда тұйықсыз чақы етіліп кеткерлікіні саяхатчы запас чақ алмаштырышны білмегешке немі қыларыны білелмей қалғалықыны білді. Халық сақтысы Лилин Дон дархал нақ мейданы қолдаш қызметіні яқшы ішіліп, андын автомобилның запас чақы, домикрат қатарлық үскілеріні еліп, наиті тезла саяхатчыге ярдамлешіп, запас чақны алмаштырып бәрді. Яна автомобил вентісінің чыңытылы шахвалыны тәпсилі тәкшіріп, ішкенч қетімлық қашыла юшырын қалпыны түгетті.
1: Hürmetlik radio anlıgıçıla, endi atıdım rayımızda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydın məlumat anlatımız. Ürümçüde hava uçuq, temperatura 20'den 30 Celsius gradis xüçe 3 bal şamal çıxıdı. Altayda azıraq yağmur yağıdı, temperatura 15'den 27 Celsius gradis xüçe. Çöçekte hava uçuq, temperatura 19'den 32 Celsius gradis xüçe. Olcuda hava uçuq, temperatura 19'den 34 Celsius gradis xüçe. Бортларда хава учук, температура 19-33 Цельсия градус хуче. Карамайда азрак ямур ягоду, температура 24-34 Цельсия градус хуче. Күйтінді хава учук, температура 23-34 Цельсия градус хуче. Чиханзида хава учук, температура 17-32 Цельсия градус хуче. Санжида хава учук, температура 20-32 Цельсия градус хуче. Кумулда хава булутлук, температура 18-33 Цельсия градус хуче. Turpanda hava uçuk, temperatura 28'den 38 Celsius gradis xuçe. Korlu'da hava uçuk, temperatura 21'den 33 Celsius gradis xuçe. Aksu'da hava uçuk, temperatura 21'den 34 Celsius gradis xuçe. Atış'da hava uçuk, temperatura 20'den 34 Celsius gradis xuçe. Qashqarda hava uçuk, temperatura 22'den 35 Celsius gradis xuçe. Xotende hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 24'den 37 Celsius gradis xuçe. Ürümçide hava uçuk, temperatura 20'den 30 Celsius gradis xuçe buludu. 3 bal şamal çıxıdı.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımız boyunca anlatış bərdoğ yaxdırıb anlıqınınla rahmet. Teximi köp məzmullani yana slushiting terminalını çürüp anlısanla buludu.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Mumbet Pırak programısını alışanlarına karşılığımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Aygüzel Bekri.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki məzmurlarda alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yazı kenetlerine nəzər sahibimizde Nelkın Ahiyasının özgeçi kəsipleri dehqan çarıvçılarının yeni turmuş arzusunu işqa aşırışıqa güç qoşdi. Maral 5'in ahiyasındaki bağvallar aldıraş hem hoşal bol deyilen məzmullarını deyiktiğinlağı sunumuz.
0: Kaltıs 5 mahirleri sahibimizde Qorğas Nayısının Ləngər Bazri Lian Sən Gün Kentti Partiya Açıksının Şucisi Tayırcan Abdurişit öz yurtada yıldız tartıp xalqının 5'i güç koştu deyilen məzmun deyiktiğinlağı buludu.
1: Yazı iyilikki yaza deyqalarga alaqadar uçurla sahibimizde Bürcün nahiyasıda Sılu, Lingon işlemçiler ötüngi resmi işgi kiriştirildi qatarlıq uçurlarını anladımız.
0: Radio anlıq uçula. Programımız Sincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqo Sılu Şıtin abunçları terimin aldımaz qademde anlatıldı hem de her vaxt qaytırıp anlıqlı buludu. Hem de deyqalarla programımızdan təpsili məzmaldırı da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyo anıgıçlar. Yakın kıyılardan bu yana Kaş Deryası'nın ala süpetlik muzluk su baylıkları tayinip, Şincan Tianyun Organik Yezigilik Çektik Şirketi'nin soğuk su kesbi Nilkın Ayısı'da emel ilişip, yıl startıp, coş urup ravajlandı. Şu cahideki kent ahalısı Gülcan kesb terakiyat çerk şamılığı tayinip, aile ayalıdın kesb işçisi'ye aynı işte körkem tıp özgârişini oğuşluk tamamlap, Çigra rayonundaki dehkan çarpıçılarının emeli işleş, köreç kılıçka tayinip, güzel turmuşka atlanğalık dek devir yögümü resmini canlık namayan kıldı. Bugünkü Gülün Vatkan Yezi kentlerine nezer sahipimizde, köpçülükke Gülcan'ın aile ayalıdın kesb işçisi'ye aylanğalık dek özgürüşünü tanıştırmış.
1: Tan Nuri Kaş Deryası'yı çeçilip durattı. Şincan Tianyun Organik Yezi İgilik Çeklik Şirketi'nin salmon beliği bakmışılık bazısı da zümrettek dolkullar mevcut olup belikler pıltınlap durattı. Şirket aşkanısı iş ornada Gülcan'ın keyin işi ölçemlik bulup, meşgulatı pişik, hizmette temkin, özgü işin etti. Hizmetin sırtkı vaktlarda o özünün küçük dugununu ecip ailesidikilerge hemrah bulattı. Günleri

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqıcılar gülünü atkan yezi kentlilerine nazar sahibimizin davamlaştırımız. Jungo Poşti Guroi Çeklik Şirketi Maral 5'in aylık çöbü şirketi Mükemmel Eşya Obroti 703 doğruğu tayınıp, Şucay'ın özgeçi yezgilik mesulatlarını sırkı seyitiş yoluna geçip, Koğun Katarlık özgeçi mesulatlarını yezi kentlerden çıkarıp amının kırımına aşırış yollarını kenaytti.
2: Yakında Jungo Poşti Guruhi Çeklik Şirketi Maral 5'in ahiyelik şöbi şirketinin yetküzüş ticaret toru noktalarda hizmetçi kadımlar alahide mesulatlarını uğrap kaçılaş, çaplama talon çaplaş, tez yollanmalarını ayrış katarlık hizmetlerini tertiplik kanat yaydırıp, türlük yezigilik alahide mesulatlarının vaxtıda sırtkı toşulup setilişiğe yukarı önümlük kapalatlık kaldı. Ahale, Jung Huyiciye mundaktıdı. Мен бұл қитым достымға азырақ Лю Шангуа әвәткілі кәлдім. Азыр ішік алдыдыла тез юлланма әвәткілі болуду. Хаққым о адыл, алайды мәсулатны найды тезлі әвәт вәттім. Қолайлық болды, әм қатыржан болдым.
1: Yakınki yıllardan bu yan Jungo Poşti Guruhi Çeklik Şirketi Maral 5'in aylık şöbi şirketi yezgilik mesulatlarını yetküzüp beriş boyunca dehkallarga yardım beriş mulazimetini sicil çoğun kurulaştırıp tarkak oltırak açkan amma terikti çoğun ailleri. Elektrolog soğudu soğudgarları Katarlık köp kıl yetküzüp beriş topunu umum yüzlük kapladı. Kala, koygüşi, kuruk meyve çive Katarlık yerlik alahide mesulatları karta ölçemleşken yetküzüp beriş kapaltı bilen təminləb, yezgilik mesulatlarını sırkı seyitişki küç qoşdi. Şunun bilen billə, Məbqəni Şucayının özgücü bağvançilik kəsibinin tərəqiyyat vəziyyətiki qoyub, pəsillik yığın meyvelərini

0: hazır öz cayimizdeki elektronluk soda sodigarlarga udullaştırdık. Keyin şinmey konglundan bazarga selinudu. Biz yeni ham mesulatlarını yetküzüp beriş mulazımetini alalaştırıp, yezigilik mesulatlarını sırtkı setiş yollarını açımız.
1: Küçükkeni tez yetküzüş posulukları etiz başlarını tutaştırıp, bütün memleket bazarlarına tutaştı. 2026 yılının 6. 20'de Maral Beşina Aysin'in tez yetküzüş boyunca yetküzülgen yollarının miktarı 4.810.000 köpürekke. Evetliş miktarı 350.000 köpürekke yetti. Maral Beşina Aysin tez yetküzüş bilen özgücü yezi iyilikini sicil çoğun kur yoğuruşku törtkü bulup, Nahiye rayonunun evetliş yetküzüş ul eslerlerinin üzlüksüz mükemmelleştirip, Tekmi köp ala süpetlik yerlik alaylı mesbatlarını Maral Beşir'in çıkırıp, yez kentlerini güllendirişke davamlık tez yetküzüş kuvvetini koşudu.
0: Hazır Maral Beşir Nahiyesinin Dövlet Bağı yezisi Ayağnur kentindeki ala süpetlik şinmeylerinin özüş ehvali kişini hoşal kıladı. Meyveler şahlarga patmayı kalgan bulup, dallık hem yumran. Bağının hemli yeri mol usul keyfiyatı dolgan bulup, bağvallar açkışlık mezgilini çan tutup, etiz perveşi hizmetini kanat yaydırmakta. 8. ayının 5'de meyve üzüş mezgili yetip geliyordu.
1: Yakında Ayağnur kendindeki şinmeylik bağda tutaş ketken şinmey daraklarının şah yupurmakları bük baraksan üsüp meyve git olgan idi. Hazır dəl şinmeynin meyvesigi kapalat kılıç süptünü öztürüştüki aşkışlık mezgil. Bağvalar etizlerin çarlaş, meyvelerin qoğdaş, meyvelerin mokumlaştırış qatarlıq inçikleştirilgen pərbiş kılıç asıraşını tertiplik kanat yaydırıp, meyvelerin əla süpetlik bol işi mol osul bir işi bütün güç bilen kapalat kılmaqta.
0: Tarihçi Nur Mehmet Rehim'nin 13 yıllık şinmey öztürüş təcrübesi var. Yezigilik texniklerinin daimliq yetekçilikide 45 mo şinmeylik bağının etizini pərviş kiliş teximu ilmi, kiliptaştırılıp meyvelik daraqlarının özüş ahvali sicil yaxşılandı. Mülçarınışca bu yıl şinmeynin mo 5-i usulü 2 tonnadın 3 tonnıqıcı boludikken. Östürüş tənarxını çıxırıb etkendin kiyin, her mo yerden kılıngan sap kırım təxminen 10.000 yuan boludikken.
1: Bağvan Nur Mehmet Mundaq dedi. Ailemizin 45 mum yerde şinmeyi var. Bu yıl ait köp miyi verdi. Dağınız mı çoğun? Neç gündün ki üzüşkü başlayımız. Şinmeyinin uzukluk kıymeti bir kadar yukarı. Meyve eti terkibde tamak talası, köp kıl mineral madılar ve oksitlenişki karşı madılar mol. Vitamin A miktarı mol bulup, azaldın mücizi meyve degen çıraylık nam var. Ayağnur kentinin kent kadri İrşad Abdüveli Mundaq dedi. Kentimizden şinmeyi özdürüş umumi külme tahminen 110 mu bulup nüvette meyvelik taraklarının özüş ehvalı mukim. Kinki kademde biz kinki mezgirlik etis pervişini sicil yakışlar. Meyve kapalı tıkılış süpetini özdürüş hizmetini tutup şinmeyinin süpetini özlüksüz özdürüp setiş yollarını kenaytip bağvalarının kirmini sicil mukim aşırışı küçük hoşumuz.

300 427 0507 Maslahat so'rash telefon nomeri 400 993 77 88 400 993 77 88 Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosliq roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300 427 0507 Meslahat soruş telefon numarı 400 993 77 88 400 993 77 88 Shingshitan markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosliq roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300 427 0507 Meslahat soruş telefon numarı 400 993 77 88 400 993 77 88

0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anıqçılı. Qorqız nayesindeki yez kentlerinin birinci sepide Tahircan Abdurşit baştın ahir partiya işleri hizmetinin əsli məqsidini çın saxlap, asasi katlamda çoğunxur yıl startıp, əmili və trişip işləp, partiya quruluşunun hayatı küçünü yez kentlerinin tərəqiyat hərəkətləndirgüç küçüge. Xəliq durmuşu Bəxt Zadidinin asası aylandırdı. O, köp yıl çın turuş və əmili işləş arqılıq yeni dəvirdiki asasi qatlı partiya işçiləri xizmətçilərinin borcu və məsuliyyətçalıqını pütüb çıxdı. Bugünkü xalçısı beyiş mahirləri səhibimiz köpçülükkə Qorqaz Nayisinin Ləngər Bazri, Liang Sən Gung Kent Partiya Yacikistan Şucisi Tahircan Abdurşitinin öz yurtada yılsız tartıb xəliqnin beyişiqi yardan bərgəllik hikayesini sözləb birimiz.
2: Ләңгәр базарының Ляң Сәнгүң кәнттеге кәлгеніңізді төп-төз тәкші көчілар тәрәп-тәрәпке тұташқан. Дейқаларының ойлы аралары пакіз, гүзел, мәдәниет мейданының әсли әлдірі тұлық, кән қияпты рәтлік пакіз гүзел болып, әмі ерді олтырақлышқа мас келедіған, инақ, гүзел болған, қатыржам яшайдыған, құшал құрам ішлейдіған, еза кент еңі кәйті.

0: Hazır Cimsar Nayis'in yazlık açlık setviliş hizmeti umumyüzlük başlandı. Sancı Oblastlık Açlık Yağ Setviliş Setiş Guru İçek Mesuliyet Şirketi, Cimsar Açlık Yağ Çeklik Mesuliyet Şirketi de açlık satılgan apmobillar tertiplik retki tizilip, tekşürülüp, ambarga kirgüzüldü. Hizmet kadımlar açlıktan evrişki iliş, süpet tekşürüş, su terkibinin birimi bir tekşürüş katarlık hizmetlerini kanat yaydırdı. Tekşürüştün ötken buğdayının iğırlıkı cıglangan dinkin, yetküzüş tasması arkalık bir vasıta açlık ambarga yetküzüldü. Bu yıl Cimsar Nayisi 90 bin tonlu yazlık açlık setiveliştin pilalıydı. Açlık setivalıdığan 22 karhanı engi elindi. 8. ayının ahırda yazlık açlık setiveliş, zapas saklaş vazifesini umumyüzlük tamamlaş mülçerlendi. Nöbette, her kaysi açlık punktlarının setiveliş hizmeti yukur önümde tertiplik algı silcidil vatkan bulup, buğdayının yığvelişki tekişliklerine toluq yığvelişka hakiki kapalatlık kılıp, terikçi ailelerinin mol olsul elip kırımla aşırışı küçük hoştu.
1: Bu mezgilde Bingtuan 12. Şi 104. Tuan çarvıçılık liyanige caylaşkan yaşın gülgiyah kesipler bağıçısının əkli iktidarlıq parnikida hayati küç urğup durgan bulup hudaliyen. Bauliyandın qatarlıq türlük esil gülgiyahlar bəs-bəste porekləp içilgan idi. Bu jay Ürümçi şəhərinin cənubi şəhər ətrapıqı caylaşqan əşya obrotu bilən səpərgi çıxış qolaylıq, tühən meydan rayon orni qatnaş əvzəllikigi taynıb, gülgiyah kəsbini orlaşdırıb, otra Asiya rayonuqı yüzləngən gül ötən bekdi bərba qıldı.
0: İlgirki yıllarda 104. tühən çarvıçılıq liyanının əstərlik parnikada yupurmaqlı köktat teriş asas qılınan bulub, kəsb qoşulma qımeti yuqur əməsiydi. Yezgilik kesip kurulmasını serkıllaştırıp, Lendoy'un terakiyat kuvvetini canlandırış için Lendoy şarayı karab iş görüp, gül bazırı kuruluşunu küçeytip, yaşın gül giyah kesipler baktısı törüne kırgızıp, en büyük köktat parnikinin yanılap terisini öz türüş kütörtkü bulup, ekli iktidarlaşkan gül giyah yetiştiriş bazısı aylandırdı. Seyli sayahat, penli umumlaştırış terbiyesi, dehkancılık işlerini sınaş bir gebleşken özgeç kesip tevalik rayonu berpa kıldı.
1: Yaşın Gülgiyah Kesipler Bağıtısının Mesuli Liu Hongjian mundaq tanıştırdı. Kesipler Bağıtısı'a cem'i 500 milyon yuan meblağ silinip, 3 kararı bölüp kuruludu. Birinci karardaki 36 bin kvadrat metrelik ölçemleşken, əkli iktidarlık parnik resmi işgi kiriştirildi. Parnika bulut terminalı arqılıq başkuruş kontrol kılış sistemisi orundu.

0: Ərlərinin məzilik toğanlarına nəx meydandıla iğiz deyib, onlarının xaslıqını düşəndiq. İqlənişcə, qeyri-maddi mədəniyyət marasları, xas toğanlar ziyabdi pahaliyyəti 8-ci ayının 3-cü günü gecə davamlaşırıqən.
1: Stansımız xəvri. Xotan gilən mədəniyyətini esqiliş mərkizi yıqında Xotan Tuanchang mənzir rayonada sırtqı eç ütəldi. Sayahatçılar bu merkezde Xotan özgüç gilemlerden çökme huzurunu alaydı ve onu eskile alaydı. Xotan gilem medeniyetini eskiliş merkezde katlamlar boyunca eskiliş endiyesi kullanılıp, birinci kavette görüş, tamaşa kılış, milli iç kıyım almıştırış ve aram ilip hatırı kaldırış asas kılındı. İkinci kavette gilemnin terakkiyat tarihi ve enenevi tokuş hüner seneti sistemlik namayan kılındı. Bu merkezning eng chong alaydiligi raqamlashgan madaniyatni qo'g'dash sistemasi bo'lib, tarixiy materiallar, arxeologiya materiallari va peshqadam hunarvalarning og'zaki bayonlari to'planib, gilam madaniyati maxsus sonliq ma'lumot ombori qurilib, 41 chong turi bo'yicha 200 xil gilam nusxasi to'plandi. Sichuanlik sayohatchi Wang Yueru mundaq dedi: Rakamlik hem türtkü buluş türü intayın molken, konu nuskideki gilemlerini biriktiriş, boyaş, AI'da kıskısını işleş, tahlidi zihin sınaş kızgarlık rakamlik hem türtkü buluş türleri naid köpken, gilem tokuş ünlerine ait nurgun bilimini bilivaldım. Bu merkezde 1997 yılı Şangang'ın vatan koyunu'a kayıtıp gelengelikini tebrikleş, hatırı tam giliminin okşitip tokulgan nuskısı saklangan. Onun da her millet amma nakşi eğitip, usul oynap, Şangang'ın vatan koyunu'a kayıtıp gelin gelikini ten teni kılıvatkan kızgın menzire, canlı kayıtı namayan kılınıp, kımmetlik devir əslimesi, çoğunkır devlet muhabbeti sındırılgen. Şangang'lık sayahatçı Huang Ping ekskursiya kılgan dingin ağzı-ağzıgı tekmeyi maktap mındak dedi. Gilemdeki canlı görünüş, tokulışının sıpta nəpislikini görüp, nait hayran kaldım. Şinjan'daki her millet ammasının güzel tiliki yoğurulganlıkıdan çoğunkur təsirlendim. Bütün memleketki her millet halkının kan qeyrindaştık ötuatkallıkını çoğunkur yes kıldım. Xotan Qaş Deşi Şehritsi Mədəniyyət Sayahat Çeklik Şirketinin baş müdiri Li Jiajia Xotan Gilem Mədəniyyətini yes kılış merkezinin Xotan Gilemi Tokuş Ən-Ənivi Yünər Sənitini daimlik namayan kılış bilen bile yaş varislarının mevkani Ən-Ənivi nakışlarına koyup, zamanevi estetik tuyguğu birleştirip, yenilik yaratıp layihalep, köpkül gilem mədəniyyət icadiyyat məhsulatlarını yaratqalıqını tonuşturup mındaq dedi. Xotan Gilemi Tokuş konu üniri ve konu hikayelerini sistemlik rətləb saxlap koyduk. Çökme şekilde eskiliş muhiti, yaşlaşkan hem türtki türlerge dayanıp, yenilik yaratıp, gayri maddi medeniyet maraslarını tarif çıka kuvvet koşumuz. Emdi Avtonom rayondaki 16 yerinin avaraydan malumat verimiz. Ürümçide hava uçuk temperatura 20'den 30 Celsiya gradusqça. Altayda azıraq yağmur yağdı, temperatura 15'den 27 Celsiya gradusqça. Çölçekte hava uçuk temperatura 19'dan 32 Celsiya gradusqça. Ulcuda hava uçuk temperatura 19'dan 34 Celsiya gradusqça. Bortalada hava uçuk temperatura 19'dan 33 Celsiya gradusqça. Qarmayda azıraq yağmur yağıp keyin hava açılıdı. Temperatura 24'dan 34 Celsiya gradusqça. Köytünde hava bulutlu bulup keyin açılıdı. Temperatura 23'dan 34 Celsiya gradusqça. Şihanzda hava uçuk bazdı bulutluk temperatura 18'den 35 Celsiya gradusqça. Sancıda hava bulutluk bulup keyin açılıdı. Temperatura 20'den 32 Celsiya gradusqça. Qumulda hava bulutluk temperatura 18'den 33 Celsiya gradusqça. Turpanda hava uçuk temperatura 28'den 38 Celsiya gradusqça. Korulda hava bulutluk bulup keyin açılıdı. Temperatura 21'den 33 Celsiya gradusqça. Aqsuda hava uçuk temperatura 21'den 34 Celsiya gradusqça. Atışta hava uçuk temperatura 20'den 34 Celsiya gradusqça. Qashqarda hava uçuk temperatura 22'den 35 Celsiya gradusqça. Xotanda hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 24'den 37 Celsiya gradusqça. Ürümçide hava uçuk temperatura 20'den 30 Celsiya gradusqça bolıdı. Hürmetli radyo

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televizya Stansı'nın bir vasıta anlatılıdığın ten sağlıklı zor baylık programı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

bu sahifimizde yazlık tatilde oynaganda, kanak kılganda kalı azar kesilinin olduğunu algılı buludu degen haber dektinlerde buludu. Yazlık tatilde nurgun kişi şehir sırtıdaki ormanlıkı berip salkındaş, sayahat kılış ya ki yurtuğa kaytıp tukkan yoklaşını pilalladı. Köpçilik, paş çekiviliştin sakılınış, hüce yolu yukumluk keselliklerinden aldın eliş bilen aldıraş bulganda, tihimi yoşurun, ama zeyni zor bulgan bir hıl kesellik kalı azar kesilinin, yani içki aza lişman kesili depme atılıdı. Yazlık tatilde tarqılışının yukarı pallisi bulup, bizden hoşyarlıkımızını östürüşümüzge toğru geledi. Bugün siz üçün kalı azar kesilini etraplık, çoğunkur analiz kılıp, siz ve ailenizdikilerinin yazlık tatilini sağlam bir xatar ötküzüşüge yardan berimiz. Birinci, kalı azar kesili degen neme? Kalı azar kesili, lişman kesel kuzgatkıcı kurt keltürüp çıkargan bir xil sozulma parazit kurt kesili. Onun mahiyeti kesel kuzgatkıcı kurt, jiger taldaki zor yutkıcı hücayrilerge ziyan yetküzüp, tal jigerinin çoğunayışı ve zahmilinişini keltürüp çıkardı. Eğer vaqtida ölçemlik davalanmasa, ölüp gitiş nisbeti nahayti yukarı buludu. Növette devletimizde kalı azar kesli bütün memleketke emez belki asaslıqi Huabey, Gərbi Şimal ve Gərbi Cənubdiki kısmen rayonlarga tarqalgan bulup, Beijing, Hebei, Sanshi, Shanshi, Henan, Gansu, Xinjiang, Sichuan qatarlıq jaylarını öz içige aladı. Şuna yazlık tatilde bu rayonlarga berip sayahat kılganda, dalıda konganda ya ki dalı faaliyetlerini kanat yaydırganda müdafiyelenişke tihimi dikkat kılıp, kalı azar kesilini tarqıtıdgan komutunun çekivilişidin sakılınış gerek. İkinci, kalı azar kesilinin tarqılışı, kalı azar kesilinin tarqılışı bir açkışlık vasıtçı. Komutuğu muhtaç. O aran 2 milimetreden 5 milimetreğici keledigan bir xil kiçik uçar kurt bulup, teninin rengi külüren seyriq. Bütün bedeni de tük özgen. Kanıtı vihetti şekilde yukurgu yeyilgan. Onun uçuş iktidarı aciz bulup, daim sekreş şekilde uçudu. Avaz çıkarmaydıgan bulgaçka asalla sel karlıp kalıdı. Kündüzü yoşurunup, keçisi hareket kılıdı. Adette gugum vaxtıdın tan seher gece adam ve çarıvlarını çıkıvalıdı. Nem, karangu, organik maddeler mol muhitini yakış görüdü. Meselen, önkür, tam yuçki, kotan etrapi digendek. Kumuda, lişman kesel kuzgatkıcı kurt bilen yukumlangan kesel itni çıkıvalgan denkin kesel kuzgatkıcı kurt kumudunun tenide yetilip köpüydü. Kesel kuzgatkıcı kurt elip yürgen kumuda sağlam adamını yeni çıkıvalıdı. Kan şoraş bilen bilen kesel kuzgatkıcı kurtni adam bedenige kırgızıp adamdan kalı azar kesilge griptar bolışını keltürüp çıkardı. Üçüncü, kesellikten asaslık alahidilgi. Köp yıl sicil aldın iliş ve tizgilleş arkalık döltümüzde kalı azar kesilinin yukumey tarihtiki ken tarqılıştın tüven tarqılış haldigi özgerdi. Lekin bütünle tügütülgeni yok. Növetti yanıla kesellik misali davamlıq dokulat kılınavadıdı. Döltümüzde kalı azar kesliye asaslıqi adem menbelik, it menbelik ve yavayı hayvallar menbelik deb üç xil tarqılış tipini öz içige aladı. Oxşaş bolmagan tiplarının yuqum menbesi, tarqılış alahidiliki ve tarqılış rayonada belgilik pärk mevcut. Yakınki yıllardan buyan kesellik misali asaslıqi tarqaq bolışını asas kılgan bulup, az sandiki rayonlarda toplış xarakterlik yuqum əhvalı görüldü. Tağlıq rayon, İdirlik, Yeza ve kısmen it menbelik tarqılışçan rayonlar yanıla aldın iliş tizgilleşinin muhim noktası kılındı. Kalı azar kesli roşen pesil karakterige ige. Tarqıtış vasıtısı bolgan kumuta adette her yili 5. aydın 9. aygıca hareket kılıdı. Bunun işçi de 6. aydın 7. aygıca en jallınıdı. Şuna yaz pesli yukumluş xavpi bir kadar yukur bolgan mezgili hesaplınıdı. Lekin yukumlangandın kiyinki yoşurum mezgili adette bir neçe heptedin bir neçe aygıcı bolgaçka bimarda köpünce köz, kış peslide hatta ikinci yili andın keselik alamet görülüdü. Dehqallar, balılar ve dalıda meşgulat kıladığan kişiler topunun yukumluş xavpi bir kadar yukur buludu. Tötüncü, keselik alametlerini pereklendiriş.
Yuqumlangandan keyin yoshirin mazgili odatda 3 aydan 6 oygacha bo'ladi. Asoslik kasallik alomatlari uzoq muddat qizitmasi, tartibsiz o'rlash, jigar tal yug'unash, qon ozlik qatorliklarni o'z ichiga oladi. Kasallik alomatlari tipik bo'lmaydi. Asonla xato diagnoz qo'yilib qoladi. Agar yuqorqi kasallik alomatlari ko'rilsa, uning ustiga yuqum rayonida turish tarixi bo'lsa, kali azar kesilidan cho'qim yuksak o'shiyar bo'lish kerak. 5. Kumutidan yiroq turib tarqilishni to'sish. Pashiliq orqali mudofiyalanish. Kali azar kesli tarqalgan rayonga berib qo'nganda uzoq unumlik pashiliq ishiltishga bo'ladi. Uxlashdan burun pashiliqda kumut bor yo'qligini tekshirish kerak. Kiyim kechak orqali mudofiyalanish. Gugum tushganda va kechida sirtqa chiqqanda imkon qadar sus ranglik uzun yangli kiyim va ishton uzun paypoq kiyib terining echilib qelishini azaytish kerak. Ximiyalik mudofiyalanish. Echilib turgan teriga tarkibida bivin an qatorliklar bo'lgan unumlik hasharat yo'qotish dorilarini surkash kerak. Ermak hayvonlarni tekshirish. Yozliq ta'tilda ermak itni

0: Kişiler şunu eskertdi ki, ığırlıqni azaytışta aldıraqsallıq qılmaslıq kerek. Bexatar sürat her haftada 0.15'den 1 kilogramgacha ığırlıqni azaytsa boladı. Turmuş usulga aralışta 3 aydan 6 aygacha önemi yaxşı bolmaganlar doktorunun yetekçilikide muvafiq halda ığırlıqni tövəllətkici doğru yaki qoşumcu doğrularını işləsi boladı. Eğir derecedeki semiz bimarlar köp xil pallar boyuca bahalaş arqılıq metabolizm operasiyasını oylası boludu.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış ders xanısı, pänni umumlaştırış sahipsi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Addi sağlamlık hareketleri.
0: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayfamızda neymiş için tuxumni Tonglatqudan ilib aval silkib etib, andın pişirganda şakla asan yerilib ketmeydu diye mazmun diqtinglarda boladı. Bugün köpçilik tavsiye qiladigan oddiy hareket, tuxum pişirishdan burun tonglatqudan algan xam tuxumni quloq tüvüge akilib, yenik silkib, içide roşan tavirnish yoqligini anlaganda andın qazanğa silish. Tuxumni tonglatqudan ilib bevosita qaynaq suvga salganda tuxum shakli issiqlikdan tez kengayib asalli yerilib tuxum suyuqligi eqib chiqib tuxum sho'rpisiga aylanib qoladi. Tuxumni silkish tuxum shaklining qurilmasini haqiqiy o'zgartalmaydi, balki tuxumning yangiligi va ichki holatiga hukm qilishingizga yordam beradi. Yangi tuxumning ichi to'q bo'lib, silkiganda ovozni anglig'ili bo'lmaydi. Avaz çıkan tuxum içki boşluğunun çoğun ikenlikini, ıslıqlıktın kengişinin texmi küşlük ikenlikini düşendirdi. Silkişer yani tuxum ekibilen tuxum serqini azıraq maslaştırdı. Kazanğı salgandan keyin asan yerilip ketmeydi. Eğer silkigende avaz bek yuqur bolsa, aldı bilen soğuk suğa 5 minut çılap andın püşürüş tavsiye kılınıdı. Bugün eğer tuxum pişirmakçı bolsanız, aldı bilen iki qetim silkin. Tuxumnın içki kısmıda hava köp bolu sebebidin yerilip ketiştin sakılının. Tuxum şakili yerilip ketmese, soyğanda andın bütün soyulup, aksılını en zor derecede saklap kalğılı boludu.

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı dişbədik. Yaxtırbanlığınınla rahmet.

0: 13 noktalık çoğun abunka tok yetkizdi. Köpeygen tok sığımı 665 bin kilovolt amperge yetti. Aldınki 20 yılda 917 milyon kilovat saatlik yeşil tok sodası, 617.700 parça yeşil tok kinişkisi sodasını tamamlap, sodu kölümü cahette Şincan'da muqim aldınki orunda turdi.
1: Stansımız xavri. Mori Kazak Abdınım Nahiyesi mevkani mol şamal elektr yorukluk volt baylıkı koyup yukarı yüklümelik energiye, yukarı koşul mükemmet türlerini yürüşleştirip kirgizip energiye evzelik bilen kasip derecesini östürüşten ibaret koş yönelişlik atlanışını şıkaşırdı. Mori Nahiyesi yeni energiye yukarı derecelik cabduk yasımcılık kasipleri bağıtçıdaki Şincan, Cinshin yeni materyal pen texniki çeklik şirketi asaslıqı süni almas işlep çıkırdı. İşçiler lazer nurluq kesiş üskünesi de pişik meşgulat kılıp yedik taşlarını inçki pişiklavat attı. Şirketin baş direktörü New Gang, yukarı derecelik süni almas türü 2025 yılı işlep çıkırışkı kiriştürülgeldiki. Növbette mahsulatının süpüte mokim, çet eldeki bazırı kengri buluvat kalıqını tonuşturup mındak dedi. Mori'nin yeşil tok baylıqı mol bulgaşka işlep çıkırış tənlerimizni zor derecede tövallet eleyimiz. Yine mahsulatının tövən karbolluq, muhit qoğdaş evzellikini imkan kadar cari kıldır alayımız. Toluq işlep çıkargandın keyinki mahsulat kımmetimiz 140 milyon yuengi yetidu. Her ili Mori'de işiltilirgan yerlik yeşil tok 50 milyon kilovattın aşıdı. Keyinki 20 yılda yukarı kuvvetlik işlep çıkırış üskünlerini işlep çıkırış meydanıgı kirgizip, tanşep, sınap, keler yılının beşi de kölemleştirip, miktarlık işlep çıkırışını işğa aşırışını mölçerildik. Mori nahiyesi yeşil tokni öz yaydı işiltiş, kasplarını yukarı derecelikli şişki karap kengaytış tepekkürünü çin közlep, şamal yorukluk baylıqını eçiş, yeni energiye cabduk yasımcılıkı, yukarı derecelik yeni materyallarını inçki pişiklaştığını ibaret mükemmel zancırını tutaştırdı. Növete nahiyenin yukarı tüven ikinideki yürüyüşlük karxına 91'e yetti. Mori Nahiyelik Terakiyat ve Islahat Komiteti Partiya Grupsının şucisi Lu Xiaorong mındak dedi. Mori Nahiyemizden yıllık yeşil tok tarqıtış miktarı 16 milyard 500 milyon kilovat saatten aştı. Mükemmel yeni energiye kasip sistemi sığa tayınıp, yukarı yüklemelik, yukarı süpetlik, zanciri uzun, yukarı tövən ekinlik türlerini noktalıq cəlip kılımız. 2030 yılı barğanda caylışı mükemmel, zanciri toluq, xaslıqı roşen bolğan, rayon xarakterlik yeni energiye, yeni materyal kasip egizliki bərpa kılıp, Morini Tianshan'ın şimali etkideki muhim yeşil tok işiltiş ülge bazısı ve yeni materyal kasip egizliki aylandırımız.
0: Stansımız xevri. Bu yılın aldınki 20'de Qorğas portunun çoğun tipki şamal elektr üskünelere eksport miktarı zor derecede eşip, şamal elektr üskünelerden cemi 1709 avtomobil eksport kılınıp, buldurki şu mezgildikiden 44.3% eşip, tarihtiki yeni yukarı seviye yaratıldı. Növette, Qorğas Taşyol portuda bir türküm şamal generatörü kanıtı, generator grupsi Katarlıq çoğun cabduklar port arqılıq çeğiradın çıkırılıp, Kazakistan, Özbekistan Katarlıq Otra Asya devletlerine toşulup, Şucay'nın şamal elektr türü kuruluşuğa katnaştırıldı. Şincan, Feiqi Xalqara Yük Transport Vakaletçilik Çeklik Şirketinin direktörü Bekpolat Elbek mundaqdırı. Üskünelerini mezelik tağımlarına eğiz deyip, gayri maddi mədəniyet mırasları mezelik tağımlarının arıqsıraki xalq örüp adeti hikayeleri ve varıslı kılış asası üstüde inçke izdendi. Şeyhansi şehri ahalisi Yang Qian Qian mundaq dedi. Qurtulgan kalı göşi, sıba, kalı göşi, vənzisi qatarlıq ərqaysi caylarının məzilik tağımlarını tetiduq. Bir baxmağın bəzi şəhərlərinin məzilik tağımlarına nəx meydandıla eğiz deyib, onlarının xaslıqını düşəndiq. İqlinişcə, gayri maddi mədəniyyət marasları, xas tağımlar ziyabdi pahaliyyəti 8-ci ayının 3-cü günü gecə davamlaşırıqən.
1: Stansımız xəvri. Xotan Gilan madaniyatini es qilish markazi yaqinida Xotan Tuanchang Manzir rayonida sirtqi ech o'tildi. Sayohatchilar bu markazda Xotan o'zgich gilamlardan cho'kma o'zirini olaydi va uni es qila olaydi. Xotan gila mədən

0: şimalıdaki sansızlığın ailede üsp yitilgen her millet oğul kızlarının kalbideki radyo anlıkçılar. Hem de anlaydığınınla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programımızdan anlaşılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
2: Ben Riyasetçi Razi Hazırdali.
1: Bu kıdımkı programımızda mündak mezmullardan anlaşış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Ürümçedeki Tunci Mahallevi Tayanş tipteki işgı orullaştırış ötününün işgı kırıştırılgenlik doğrusu sözlep birimiz.
1: Yükselivatkan Şincan sahibimizde bu yılın aldıngı yerimde Alatau portunun import-export yük toşuş miktarının bulturku okşaş mezgildekinin 12.8% aşkallıkı doğrusu da sözlep birimiz.
2: Yarkın isim sahibimizde Şincan'ı yerden berişini ızcıl davamlaştırışını karar kılgan Şincan'ı yerden beri vatkan kadır Van Yau'nu

0: tanıştırımız.
1: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Slow Shooting abonuçular terminalıda mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgiriki programlarını yazlık toşuş başlangandan bu yan katlanan 15. Sayahat Mahsus Poyiz bulup kaldı. Bu yıl yazlık yolcu toşuş mezgelerinde Şinjan Tömür Yol Tarmakları 28 Sayahat Mahsus Poyizi seyleşini planlayan bulup bu yıl yazlık yolcu toşuştaki 15. Sayahat Mahsus Poyizinin katlaş vakti Bulturkı'yı seyleştirganda 10 gün aldığı sürüldü. 60 netçi sayahatçı 12 günde Tian Shan'ın cenubi şimalideki Kanas, Narat, Köktokay, Kaşkar Kademi Şehri Katarlık 10 netçe danlık menzir rayonunu seyli kılıp 4000 kilometre yakın musafını bastı. Bu mahsus poyizga cenubi şimali Şinjan çoğun aylanma liniyesi kolunulgan bulup, onunla hem şimali Şinjan'ın köl ve tağlarının güzel menzirisi var. Hem cenubi Şinjan'ın halk örp adet adimiyet menzirisi var. Poyizda köp hallada kündizi sayahat kılıp keçeli yürüyüş endiyesi kolunulgan bulup, yolcular kündizi poyizden çüp sayahat kılıp, keçisi poyizga çıkıp aram eylip, uzun yolluk katra sayahat işleri bölümü partiya yaçekisinin şucisi Linvin mundak dedi. Biz sayahatçilerini addiyle katnaş kuralı bilen teminlemezdin, belki sayahatçilerin maskeledigen bir yürüyüş yemek içmek, turalgu, katnaş, sayahat, mal seti veriş, köngül içiş, sayahat layasını tümen çakırımlık reliska köçürüp çıktık. Kanas, Kum kentini sayahat kılış mezgeli de sayahatçiler otlakı çonkur çöküp çarvıçlar turmuşunu his kıldı. Kaşkar'da bolsa kadimi şehrini keçilik sayahat kılış ve bazırıdaki erken faaliyet uğrulaştırıldı. Tömür yol tarmakları teşebbüskarlık bilen yol boyudaki menzir rayolları mihman saraylar bilen udulluşup bir pontket şeklideki sayahat mesulatlarını yolu koydu. Sayahatçiler ömeki katnaşsa, sayahat mezgelideki bağırlık tamak, yatak, katnaş, menzil rayonunu silgan bulup sayahatçiler mi seferge çıkış ihtiyacı asasen, şimali Şinjan ya ki cenubi Şinjan sayahat ömekiki katnaşışkı tızımlası buluduken. Bu yıl tömür yol tarmakları yeniden derecesini östürüp berpa kılgan Şindongfang tez poizi markasıdaki sayahat mahsus poizi mi sayahatçilerini yukarı süpatlik sayahat tesiratı bilen temellegen.
0: Yaz kırgendin buyan Ulungur Deryası'nın Buraltoqay bölgedeki kısmen tarmak ekıllarının su oranı tövellep, dölet tarpıdın birinci derecelik koğduldugan yavayı hayvan, Mınşin Kunduzi yaşaydıgan su rayonu taraydı. Şu caydaki ormançılık ve otlak tarmakları herkeçen su toluklaş etirti teşkillep, çoğun tüptüki su baki abdumobilini uğrulaştırıp, Kunduz uvusu etrapıga del caydı su yetküzüp, çarlap koğdaş, közü tüp ölçeş ve kanunu umumlaştırış teşvikatını mas kademde küçeytip, yokuluş girdabıgı berip kalgan bu etvarlık türünü bütün küçü bilen koğdadı. Su toluklaş meşgulatı mezgelide hizmetçiler Mınşin Kunduzi'nin kündüzü yoşurunup, keçisi yol yürüş adetige asasen yukarı pelli mezgeli bilen takaş durmay meşgulat kılıp, suni uva etrapıga delcaydı koyup, su ornanı astı götürüp, su rayonudaki tosukna esligi keltürdi hem bütün musabıda süratini kontrol kılıp, közü tüp ölçep, Kunduz özü yasıgan tosma gevdisinin buzgunçılık uçuruşidin saklandı. Buraltoqay nahiyesi 7 Aral Bazırı, Derya Vadisi Amuvi Menpaet Ormanın başkuruş, Koğdaş Pönkütü'nün hizmetçisi Liu Kanhong muhbirga mundaq dedi. Bu cayyana liniya boyudiki ammini xalq işçi ekologiya közetçilikigi qobul qilib, ammini yavayı hayvallarını koğdaşka anlı katnişki yetekledi. Mınşin Kunduzi suluk yer ekologiya injineri deb tariflanıdı. Onun yaşışı, köpeşi, mukum derya yolu, su rayonu muhitiğe yüksek derecede tayınıdı. Buraltoqay nahiyelik ormancılık ve otlak idaresi, yavayı hayvanat ösümlüklerini koğdaş işhanısın mesulü Wang Jianjun tonuşturup mundaq dedi. Biz derya kınının su baylıqını daimlik oralaştırışka birleştirip, motorlu katnaş vasıtalarının su toluklaş meşgulatını daimlik kanat yaydırıp, makanını eslik keltiriş, bütün rayon boyunca çarlap türtkü buluş, amma aldını eliş, amma tüzeştiki türlük mekanizmlarını sıcıl mükemmelleştirip, yavayı hayvanat өсімліклер әм ұларның мақаныға бұзғыншылық қылыштәк қанунға қылап қылмышларға

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşge aylınışığa 2400 saat. Buğday maysının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı maysının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutu.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşge aylınışığa 2400 saat. Buğday maysının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı maysının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Ürümçedeki tunji mahallevi tayanç tipideki işki orullaştırış öğretmeninin işki kereştürülgenliki doğrusu da sözlep verimiz. Yakında Ürümçe ıhtısal

Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidir. Bel put teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidir. Bel put teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidir. Bel put teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidir. Bel put teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88

0: bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı guruchning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkır yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 100 kW Han Xinjiang. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde bu yılın aldıngı yerimide Alatau portunun import-export yük toşuş miktarının bulturgu okşaş mezgildekidin 12.8% aşkallıkı toğrısı da sözlep birimiz. Yakında Alatau tamojinisinin statistikisi asasının anda bu yılın aldıngı yerimide Alatau portunun import-export yük toşuş miktarı 16.261.000 tonnağı yetip, bulturgu okşaş mezgildekidin 12.8% aşkan. Bunun içinde tömür yol portunun yük toşuş miktarı 9.690.000 tonna bolup, bulturgu okşaş mezgildekidin 17.20% aşkan. Taşyol portunun yük toşuş miktarı 829.000 tonna bolup, bulturgu okşaş mezgildekidin 51.13% eşip, Asya Avrupa çoğun kurukluk köyrükü tügerinin ünümü sicil kozgıtılgan.
1: Bu yıl kırgende

0: Буян төмүр жол таш жолдон ибарат кош жолдо жүк тошуш мыктарынын мас кадамда эшишинин аркысында таможня акыл назарат кылыш башкаруш дарежесине өстүрүш, карханаларга нап жеткизүү саясатын амалийлештирип бирлешип аракеттенишин көп кыл тирек болду. Төмүр жол порту акыл порт курулушун тутку кылып, төмүр жол универсал текшерүүш майданына тайынып, адам, вагон, жүк биргелешкен назарат кылыш башкаруу эндесин барпа кылып, сүрөтүн сканерлаш, чыгып текшерүүш катарлык халкыларын жогору үнүмдүк жипслаштырып, поезддардын чегерадан чыгыш отурчу вактын 30 мүнөт ичиге кыскартты. Şunun bilen bile oldun malum kılış, mal tizimlikini birleştiriş katarlıq kolaylıq tedbirlerden gireleşme paydalanıp, mal tizimlikini müddetten burun yetkizuş nisbitini 85% kü üstürdü. Aldınki 20 yılda cem'i nazaret kılıp başkırılgan Jongo, Avrupa, Otur Asya növeç poyizi 4568 kitim bulup, bultırkı okşaş mezgildikidin 22.70% aşkan. Taş yol porti köp kıl şekildeki Birleşme toş merkezinin biriktiriş evzellikigi tayınıp, aldın kelişip tekşürüş, torda iltimas kılış katarlıq, tamojindin ötküzüşünü kolaylaştırış tedbirlerini umum yüzlük kengaytip, ham, yeni dihkancılık, yemeklik mesulatlarına yeşil yol içip berip, taş yol portada tamojindin ötküzüş halkısını 80%'den köprek azaytip, karhanalarının tamojindin ötküzüş tenarhını hakiki tövelletip, Portning tamojindan o'tkazish unumi va mulozimat iqtidorini har taraflama o'stirgan.
1: Qo'sh yo'l orqali yuk tashish miqdori mas qadamda eshish, tamojindan o'tkazish ehtiyoji sijil eshish vaziyatiga qarata Alatov tamojinisi nazorat qilish boshqarish mulozimatini sijil a'lolashtirib, tamojindan o'tkazishdagi qiyin nuqtalarni nishonli hal qilib, chegara hal qilgan ashyo obortining yuqori unumlik aylanishiga butun kuch bilan kafolatlik qildi. Alatov tamojnisi taş yol nazarat kılış başkuruş bölümünün başlığı Alqam Şakir mundaq dedi. Aldınki 20 yılda sijil eşivatkan yük transport ekim miktarı aldı da biz taş yol portu da taş yol portu bilen tevallik boyunca bir vasıta algı siljitiş birleştirilgen endizi üstüde sijil izlenip nazarat kılış başkuruşunu aşağı obortu bütün zencirge sığındırıp bir pontkit şeklideki algı siljitiş yollarını ravallaştırıp portunun tamojinden ötküzüş ünümünü Her tarafımı östürdük. Aldınki 20 yılda taş yol portuda çegiradın kırıp çıkan avtomobil 88 bin bolup, bulturku okşaş mezgildekedin 44.13% aştı. Portta bir günde katlanan avtomobil köp bolganda 741'ye yetti.
0: Port siyasetinin türütküsüde çigra halkıgan eşya obrotti karhanaları ve kesipkarları kolaylıktan hakiki behraman buldu. Alatov Bojun tamojnağı məlum qılış mülazimət çəklik şirkətinin tamojnağı məlum qılğıcı xadimi İbrahimcan Ababəkir mundaq dedi. Aldınki 20 yılda şirkətimiz vakaletçilikdeki çigradan kirgen çıqqan yük avtomobili hər ayda təxminən 300 bulup, bultırqı oxşaş məzgildikidən 35% aşdı. Tamojnanın yuqori ünümlük tekşürüp ötküzüş ve aldın kelişip tamojindin ötküzüş mulazimeti bizge tamojindin ötküzüşünün teximi tez, tanarxının teximi töven ikkallikini hakiki his kıldırdı. Import, export, sodasını kanat yaydırışka teximi işençimiz açtı.
1: Alatov porti tömür yol asasını mukumlaştırış, taş yol süreyetini aşırıştın ibaret, koş yol mas terakkat endisini çoğunkırı yıldız tartkozup, işke çoğun yol öz ara toluklap küçep yukarı önümlük hem türtkü boldu. Portni garipki ecivitiş tügününün önümüne sicil aşırıp derizini östürdü. Çegara halkıgan yük transportının eşi süreti mukumlaştı. Soğudu türleri sicil elallaştı. Eşya obırtı yolunun hayatı küçü omumizlik kozutuldu.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjang.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şinjan radyo televiziya stansi, Uyğurçu Universal radyosunun bütün küllük anlıgıçı, Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıgıçıladı. Yaktırıp anlıgıçılanı karşı alımız.

0: tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
2: Ben Aygüzel Bekri.
1: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmunlarda alış birimiz.
2: Gülün avatkan yezi kenetlerge nazar sahibimizde Nilkın ahiyasının özgeçi kesipleri dehkan çarayıcılarının yeni turmuş arzusunu işe aşırışıga güç koştu. Maral Beşin ahiyasındaki bağvallar aldıraş hem hoşal bol deyigen mezmunlarını dehkıtınlağı sunumuz.
1: Kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Korgas Nayısının Lengar Bazri Liansen Gun kentti partiye açıksının şucisi Tayırcan Abdurişit öz yurtada yıldız tartıp halkının beyişi güç koştu digen mezmun deyik tanıdı buludu.
2: Yazı ilgiliki yaza deyikallarga alakadar uçurla sahibimizde Bırçın Nahiyası'da Sulu Lingon işlemçiler ötüngi resmi

0: Radio anıqçılar. Yakın kıyılardan bu yan Kaş Deryası'nın ala süpetlik muzluk su baylıkları tayinip, Şincan Tianyun Organik Yezigilik Çektik Şirketi'nin soğuk su kesbi Nilkı Nayisi'de emel ilişip, yıl startıp, coş urup ravajlandı. Şu cahideki kent ahalisi Gülcan kesb terakiyat çerk şamılığı tayinip, aile ayalıdın kesb işçisiğe aynıştık. Körken tıp özgərişini oğuşluk tamamlap, Çigrar rayondaki dehqan çarpıçılarının əmili işləş, körəç qılışqa tayınıp, gözəl turmuşqa atlanqalıq dək dəvr yögümü rəsmini canlıq namayan qıldı. Bugünkü gülün vatqan yezi kentlərgə nəzər səyibimizdə, köpçülükkə Gülcanın ailə ayalıdın kəsb işçisiğə aylanqalıq dək özgürüşünü tanıştırmız.
1: Tan nuri Qaş dəryasığı çeçilib turatdı. Şincan Tianyun Organik Yezi İgilik Çeklik Şirketi'nin salmon beliği bakmacılık bazısı da zümrettek dolkullar mevcut urup beliklar pıltınlap durattı. Şirket aşkanısı iş ornada Gülcan'ın keyin işi ölçemlik bulup, meşgulatı pişik, hizmette temkin, özgü işin etti. Hizmetin sırtkı vaktlarda o özünün küçük dugununu ecip ailesidikilerge hemrah bulattı. Künleri tenç, Muqim hem baxtlik idi. Amma bir neçe yıl ilgiri o texi, kırma az, yıl boyu öy işlerini kıladığan çarvıçılık rayonudaki ayal idi. Coş urup ravajlanmatkan yazı kenet kasıpları Nurgun dehqan çarvıçığa 5 yolu eçip berdi. 2017 yılı karxana öz cayda işçi kubul kılıp, işke aldıdıla körnerlik hem muqim təminat, yıl boyu öyde turduğan Gülcan'ni turmuşunu özgertiş iradisige keltürüp, karxana aşkanısıgı kırıp, kəsbi hayatını başladı. Emdala hizmetki katnaşkanda o, dövlet ortaqtıl yazıqıda yaxşı sözleyelmeydi. Tartıncaq idi. Yeni hizmetki karta naidi dəkü dükküdü bulatdi. O, japa müşaqatki çıdaydıgan çıdamçallıqı tayınıp, kemterlik bilen ögünüp, özliksiz əməli məşğulat ceryanı da iqtidar toplap, özü de bösüş hasıl kılışını qadam mu qadam işqa aşırdı. Gülcan mundaq dedi. 2017 yılı öyde balı beqip tamak etettim. Aynı çağda şirket arqısap hizmetige adam qobul kıldı. Şaqi yuqri, öyge yakın bolğaçqa bu yerge keldim. Ucağda dövlet ortak tıl yazıqı səviyem tövən idi. Künde bu yerde sözlər verip, bara-bara yaxşı bulup kettim.
0: Bir adam işqi uğurlaşsa, bütün ailesi tinç muqum buludu. Erkut'un mürünü mürüge tırısı aile işleri güllünüdü. Gülcan Tirişcan əstaydıl bulup, iş orunda çoğunqur izdinip muqum iş həqiqi tayınıp pul yığıp, yezi kentinin tərəqiyat burstudun paylanıp yurtuda yani küçük dükkanı içip, ailesinin kırım yollarını teximi kenaydı. Onun ermu salmon biliqi pişiklaş bazısıgı kırıp işledi. Erkut'un şikayelen şu cayda kəsipti yıl startıp, kol tutuşup can tikip işləp, kəsip tərəqiyatı elip kelgen paylığı erişti. Hizmette şikayelen mesuliyetini toluq ada kılıp, puxta baş çökürüp işlep, iş orunda öz kıymetini iş kaşırdı. Turmuşu da ailesi inak, bəxtlik güzel boldu. Azade, emin, öy, xeridar mənbəsi üzülmeydiğen küçük tukan, illik inak aile bularının həmisi turmuşdaki kündün küngü yüksülü vatkan uşalınarlıq özgürüşlərgi guvah bolmaqda.
1: Gülcan mundaq dedi. Dəsləbdə işləb yıqqan pulumğı tayınıb, bir kiçik dükan içib kırımımnə aşırdım. Hazır işkəylən karxanıdı işləvatımız. İşki kişilik muqim şəqqimiz var. Kiçik dükanı içişdən qılğan kırımımızdan yenə turmuş çıxımımızğı yardımı buludu. Tırışıb kürəş qılışqı tayınıb, ailimizdən turmuşu bay-bayaşat güzəl boldi.
0: O uçak beşini çördəb aldırış yürüdüğün ail ayalının texnikisi iş orni muqim kırımı bar kəsb işçisiğe ayliniş. Ənəvi köçmən çarabıçılıq turmuşudun zamanvi kəsb yığı turmuşu qədəm qoyuş. Kırımı az turmuşu qorgül ütüşdün xatır cəmi yaşab. Xuşal qoram işləb külleri yaxşı ütüşkicə Gülcanın kişilik hayatıdaki keyfin eksiman özgürüş Nilkın ayısının özgüç kəsblər arqılıq yezi kəndlərinin güllendirilmişke küş qoşqallıqı, xalq turmuşu bəxt saadetinin sicil aşırqallıqının canlıq ıxcam kartinisi.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqıcılar gülün vatkan yezi kentlilerine nəzər səyibimizin davamlaşdırımız. Cungu poçtu qoroyu çəklik şirkti, Maral 5-in aylık çöbi şirkti, mükəmməl əşya obroti yetküzüş doğruğu tayınıb, şucayının özgeçi yezikilik məsulatlarını sırqı seytiş yoluna eçib, qoğun qatarlıq özgeçi məsulatlarını yezi kentlerden çıxırıb, amının kirimli aşırış yollarını kinaytdi.
2: Yakında Jungo Poştu Guruhi Çeklik Şirketi Maral 5'in ahiyelik şöbi şirketinin yetküzüş ticaret tor noktalarda hizmetçi kadımlar alahide mesulatlarını uğrap kaçılaş, çaplama talon çaplaş, tez yollanmalarını ayrış katarlık hizmetlerini tertiplik kanat yaydırıp, türlük yezigilik alahide mesulatlarının vaxtıda sırtkı toşulup setilişiğe yukarı önümlük kapalatlık kaldı. Ahale, Junghuyciye mundaktırı. Мен бұл қетім достымға азырақ Лю Шангуа әвәткілі кәлдім. Азыр ішік алдыдыла тез юлланма әвәткілі болуду. Хаққым о адыл, Аллахиді мәсулатны наайды тезлі әвәт вәттім. Қолайлық болды, әм қатыржан болдым.
1: Yakınki yıllardan bu yan Jungo Poştu Gorohi Çeklik Şirketi Maral 5'i Nailik Şöbi Şirketi yezikilik mesulatlarını yetküzüp beriş poçı dehkallarına yardım beriş mulazimetini sicil çoğun kurulaştırıp tarqaq oltıraq açıqan amma terikti çoğun ailleri. Elektrolog soğudu soğudu gerlileri Katarlıq köpkıl yetküzüp beriş topunu umum yüzlük kapladı. Kala, koy güşi, kuruk meyve çive Katarlıq yerlik alahidi mesulatları karta ölçemleşken yetküzüp beriş kapaltı bilen təminləb, yezikilik mesulatlarının sırqı seyitişi küç qoşdi. Şunun bilen bile məbqəni şucayının özgeçi bağvançilik kəsibinin tərəqiyyat vəziyyətiki qoyub, pəsillik yeni meyvelerini yetküzüp berişki kapalı tıqılış xizmetini aldığını bilallab, şucayının özgeçi yezikilik mesulatlarını küləmləşdirib, daimləşdirib, ərqaysi caylardaki bazarlarqı seyitişi hər tərəpləmi küç qoşdi.
2: Jungo Poşta Guruhi Çeklik Şirketi Maral 5'in ahiyelik şöbi şirketi yığış yetküzüş bölümünün direktori Çay Şijo mundaqtıdı. Bizden aylık oturuca tez yetküzüş kesip mıhtarımız 120 min posolkığı yetti. Maral 5'i Liu Shangu asıdılla ayga otura hesapilen 3 min posolkığı yakınını yetküzüldü. Bizden pişip yetilgen ham yeni mesulatlarını yetküzüp beriş mahsus liniyelimiz ba. Hazır öz cayımızdaki elektronluk soğudu soğudigarlarına udullaştırdık. Keyin, Şinmei, Kunglundan bazarı selinudu. Biz yeni ham mesulatlarını yetküzüp beriş mulazımetini alalaştırıp, yezigilik mesulatlarını sırtkı setiş yollarını açımız.
1: Kiçikkeni tez yetküzüş posulukları etiz başlarını tutaştırıp, bütün memleket bazarlarına tutaştı. 2026 yılının 6. 20'de Maral 5'in ayısının tez yetküzüş boyunca yetküzülgen yollanma miktarı 4.810.000 köprekke. Evetliş miktarı 350.000 köprekke yetti. Maral 5'in ayısı tez yetküzüş bilen özgeçi yezi iyilikini sicil çoğun kur yuğuruşku törtkü bulup, Nahiye rayonunun evetliş yetküzüş ul eserlerinin üzlüksüz mükemmelleştirip, texmi köp əla süpətlik yerlik alaydı məsbatlarını Maral 5'in çıxırıp, yez kentlerini güllendirişke davamlıq tez yetküzüş kuvvetini koşudu.
2: Hazır Maral 5'in ahiyasının Dövlətbağ yezisi Ayaqnur kentindeki əla süpətlik şinmeylarının özüş əhvali kişini xuşal kılıdı. Meyveler şahlarga patmay kalgan bolup, dallık hem yumran. Bağdan hemli yeri mol usul kaypiyatıgı tolgan bolup, bağvallar açkışlık mezgilini çan tutup, etiz perveşi hizmetini kanat yaydırmaqta. 8. ayının 5'de meyve üzüş mezgili yetip kilidu.
1: Yakında Ayağınur kendideki Şinmeylik Bağda tutaş ketken Çinmey daraklarının şah yupurmakları bük baraksan üsüp meyvegi tolgan idi. Hazır dəl Şinmeynin meyvesigi kapalatlıq qılış süpütünü özdürüşdiki aşqışlıq məzgil. Bağvalar etizlarını çarlaş, meyvelerini qoğdaş, meyvelerini moqumlaşdırış qatarlıq inçikləşdirilgən pərbiş qılış asıraşını tərtiblik qanat yaydırıb, meyvelerini əla süpətlik bol işi molosul berişiqa bütün güç bilən kapalatlıq qılmaqda.
2: Tarixçi Nur Mehmet Rehim'nin 13 yıllıq Şinmey özdürüş təcrübəsi var. Yezigilik texniklarining doimliq yetakchiligida 45 mo shinmeylik bog'ning etizini parvish qilish texmo ilmiy qilib tashkil etilib, mevlik daraxtlarining o'sish ahvoli sijil yaxshilandi.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçlı. Kırgız nayesindeki yez kentlerinin birinci sepede Tahircan Abdurşit baştan ahır partiya işleri hizmetinin asli maksadını çın saklap, asasi katlamda çoğunkur yıl startıp, emeli ve triş işlep, partiya kuruluşunun hayatı küçüğünü yez kentlerinin terakiyat hareketlendirgüç küçüge. Halk durmuşu Bekt Saadet'in asası aylandırdı. O köp yıl çın turuş ve emeli işleş arkalık yeni devirdeki asasi katlı partiya işleri hizmetçilerinin borcu ve mesuliyet çalıkını tutup çıktı. Bugünkü kalçı bir iş mahirleri sahipimiz köpçülükke Korkas Nayısı'nın Lengar Bazri Liansen Gung Kent Partiya Yacikistan Şucisi Tahircan Abdurşit'in öz yurtada yılsız tartıp halkın beşiği yardan bergellik hikayesini sözlep birimiz.
2: Lengar Bazırının Liansan Gung kentdeki kelginizde tüp düz tekşi koçuları terep terepki tutaşkan. Dehqanlarının oylu araları pakiz, güzel, medeniyet meydanının əsliyeleri tuluq, kent qiyapti rətlik pakiz, güzel bulup, həm yerde oltraqlışqa maskeladığan, inaq, güzel bolğan, xatircam yaşaydığan, xuşal xuram işlaydığan, yeza kent yeni kəypiyati namayan bulup duratdi. Kent ahalları oylu aralarını tüzəştürgən, öylərinin aldı keynini rətligən bulup, inaq, Bəxtlik yeza kənət mənzirisini namayan qılıb duraddi. Körgili tutqılı boludğan bu xuşallanarlıq özgürişlər kənd ahallarının turmuş süpitinin özkəllikinin həqiqi guvahçısı. Şündaqla Tahircanın asasi qatlamda yıldız tartıb xalq üçün əməli işligəllikinin ıxcam görünüşü. Liansengun kəndinin kənd ahalısı Həbibə Huşur mundaq dedi. Əslədə biznin Bu yer topi idi. Hazır taş yol, turbüsüyi, meydan, yol çırağlarının hemisi bar boldi. Pukralarının turmuşu mu köp yakşılandı.
1: Kent Parti Yatikisi'nin şucisi Tahircan mundaq dedi. Bu bir neç yılda biz cemi 2 milyon yuvendan artık meblağını kol keltürüp, ilgir kiyim bulup, 5 kent yolunun derecesini östürüp özgertdik. Şunun bilen bile kentinin medeniyet meydanı, paliyet öyü qatarlı ul əslahlardaki kent tüklüklerini tolukladık. Xizmət endisi de yenilik yarattıq, amma oylu aralarını özgərtik pahalı qatnaşdı. Bütün kentde daim olturuşluq 332 ailik bar bulup, növətdə 306 ailinin oylu aralarını özgərtik işğa aşırıldı. Oylu aralarını özgərtik 92 bütün 10.2% kiyyətdi.
2: Kent qiyapıtını sicil yaxşılaş bilen bilə Tahircan ammının işqi orilişini muqimlaşdırış, kirimini aşırışını baştan axır yadroluq xalq turmuşu xizməti süpitidə çın tutdi. Kentki bir qısım ammının til alaqısı ravan bulmaslıq, işqi orilişiş qurulması muvapıq bulmaslıq qatarlıq əməli qiyin məsililərgi qarata, bütün kentki əmgək küşlərinin asasi sanını dəl cayda rətki turğuzub inıqlab, maharət boyuca tərbiyələşini qanat yeydirub, işqi orilişiş iş ornini dəl cayda tanışab, kent ahallarının işki aldıdıla işqi orilişiş, muqim turalaydıqan buluş, kirimini aşıralaydıqan buluş imkaniyetige iyi qaldı. Növette bütün kentinin işqi orilişiş nesbiti 99.7%-ke muqim yetti. 2025 yılı kent ahallarının oturuca kirimi 24.600 yuanga ösüp, aldınqı yılının oxşaş mezgiledikiden 8.8% aştı.
1: Muhitini yakışılıp kırımını aşırışkı başlamışlık kılıç bilen bile Tahircan baştan ahır ama aldıravatkan, kıyınılavatkan, gəm kılavatkan, arzu kılavatkan işlerine dair meselelerini asas kılıp, kent dərbazısı aldıdı dihkalarına yardan beriş, setiş ve xalqa kolaylık mülazmet bir gəbirleşken iliklik yetküzüş ötünü kurup, hem yoldun ötken keçken sayahatçılar, yolcuların kaynak, su, qatarlıq, xalqa kolaylık mülazmetler bilen təmin edi. Hem kent ahalarına yezi ilgilik mesulatlarını körgezmek kıyıp, setiş süpüsü korup, tor ve tor sırtını birleştirip, hoş yürünüştü küçep, dihkalların kırmına aşırışa yardan verişini şaşırdı.
2: Kent Derecilik Partiya İşleri Hizmetindeki başlamcı buluş süpüti bilen Tahircan baştan ahır asasi katlam partiya kuruluşu hizmetini yukarı ölçemde puhtu tutup, partiya kuruluşu hizmeti planı

ve mesuliyet tizimlikini başlamcılık bilen mükemmelleştirip, kent işki komiteti kadırla koşununu sicil güçlük kılıp kurup çıktı. 2025 yılı Liansengun kenti muvaffakiyetlik halda Qorg'as nahiyasi partiya qurilishi orqaliq asosiy qatlamni idora qilishga yetakchilik qilish bo'yicha ko'z tish aloqa nuqtasi ulgu ko'rsatish nuqtasi bo'lib baholandi.

Hazır Cimsar Nayis'in yazlık açlık setviliş hizmeti umumyüzlük başlandı. Sancı Oblastlık Açlık Yağ Setviliş Setiş Guru İçek Mesuliyet Şirketi Cimsar Açlık Yağ Çeklik Mesuliyet Şirketi de açlık satılgan apmobullar tertiplik retki tizilip, tekşürülüp, ambarga kirgizildi. Hizmet kadımlar açlıktan evrişki iliş, süpet tekşürüş, su terkibinin birimi bir tekşürüş katarlık hizmetlerini kanat yaydırdı. Tekşürüştün ötken buğdayının iğırlıkı cıglangan dinkin 73 tasması arkalık bir vasıta açlık ambarga yetküzüldü. Bu yıl Cimsar Nayisi 90 bin tonlu yazlık açlık seyti birleştiğini planladı. Açlık seyti valıdığan 22 karhanı enge elindi. 8. ayının ahırda yazlık açlık seyti biriliş zapas saklaş vazifesini umumyüzlük tamamlaş mülçerlendi. Nöbette her kaysi açlık punktlarının seçiviliş hizmeti yukur önümde tertiplik algı silcidil vatkan bulup, buğdayının yığvilişki tekişliklerine tolup yığvilişka hakiki kapalatlık kılıp, terikçi ailelerinin mol olsun elip kırımla aşırı çoğu küçük hoştu.